en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi.

Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.

Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

0: var.
1: Viyana FM'de. Viyana FM.
2: Hangimiz düşmedik kara?
1: En iyiler.
3: Yollarda yankılar var.
1: En iyiler. Viyana FM'de. Viyana FM.
4: Ali Süzen yayında. Yayında.
1: Viyana FM. Viyana FM.

kalbimden saran kişi. Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Yüce dağları aş de uçar gelin. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun.

Viyana'da bugün güneşli ve güzel bir gün var. An itibariyle sıcaklık yaklaşık olarak 16 derece. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Henüz evden çıkmayanlar varsa bu bilgiler ışığında giyinebilir. Ona göre de evden çıkabilir. Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler, Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısıyla hizmetinizde. Arztzentrum Simmering 11. Viyana'da, Geiselbergstraße 28, Animo Eczanesi 20. Viyana'da, Wallensteinstraße 61. Bowl Kebap Pandorf'ta ve Floristdorf'ta 2 şubesiyle hizmetinizde. Kun Kargo Uluslararası Taşımacılık Gümrükleme çözüm ortağınız. Floria Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Floria süslüyor. Star Risen uzakları yakınlaştırıyor, sevdiklerinize kavuşturuyor. Sizlere mutlu, güzel bir tatil sunuyor. Salzburg'da ve Graz'da 2 şubesiyle hizmetinizde. Gürbey Restoran 10. Viyana'da. Viyana'nın çorbacısı. Rota Home ve Rota Möbel mağazaları, kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi, 2 şubesiyle 10. Viyana'da ve 11. Viyana'da hizmetinizde.

Herkese tekrardan günaydınlar, hayırlı sabahlar. Yeni yayına katılanlar var. Herkes hoş geldi, sefalar getirdi.

Top 5 listemizin 5 numarasında bugün Aziz Başkan var. Aziz Başkan, günaydınlar, hayırlı sabahlar kardeşim, hoş geldin. Morgen abi, hayırlı işler, bol güneşler. Eyvallah, güneşe ihtiyacımız var gerçekten. Birkaç gündür yağmurlar, bereket yağıyor maşallah. Top 5 listemizin 4 numarasında bugün Yıldız Hanım var. Günaydınlar, herkese mutlu sabahlar. Bütün dileklerimiz kabul olsun diyor. Amin inşallah. Güp güzel, musmutlu bir gün olsun Yıldız Hanım. Hoş geldin. 3 numarada bugün Dündar var. Hallo yazarak 3 numarayı kaptı Dündar. Günaydınlar Dündar. Güzel bir gün olsun. Yasin'e de sevgiler, selamlar buradan. 2 numarada Sadık var. Günaydınlar, iyi yayınlar. Eyvallah Sadık, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Bugün 1 numarada en hızlı mesaj gönderenlerde sürpriz bir isim var. Benim için de sürpriz oldu gerçekten. Ferhat 54. Günaydınlar, hayırlı sabahların olsun Ferhat, hoş geldin kardeşim, helal olsun valla. Kurtlar sofrasında bir numarayı kaptın. Günaydın, iyi yayınlar diliyor, çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Nihal Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, sevgiler, selamlar. Güzel bir günün olsun. Hasan abi günaydın, Linz'den Hasan abi. Hayırlı işler tüm Yan FM ekibine ve dinleyenlere, Allah kolaylık versin diyor. Eyvallah abi, güp güzel, musmutlu bir günün olsun Hasan abi. Oo Murat abi. BJK Murat, günaydınlar. Cihan abi sana da günaydın. Dün geldim yoktun Cihan abi. Adam bir gün dinlenmeye gitmiş biraz. Yoruluyor tabii, erken açıyor, geç kapatıyor. O da tam bana denk geldi. Gürbey Restoran 10. Viyana. Viyana'nın çorbacısı.

Zehra Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Murat Baran, toprağım günaydın, hayırlı sabahlar, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Yasin günaydınlar kardeşim, Yasin Tekbaş, Flortek, hayırlı işlerin olsun. Haydar'ım günaydın, iyi yayınlar, cümleten hayırlı sabahlar, hayırlı günlerimiz olsun. Eyvallah Haydar, hoş geldin. Hayırlı işler kardeşim, güzel bir günün olsun. Murat Erdatlı, günaydınlar abi, hayırlı sabahlar diliyor. Eyvallah, işin gücün rast gelsin, güzel bir günün olsun Murat Erdatlı. Hacer Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, herkese mutlu huzurlu bir gün diliyorum diyor. Çok teşekkür ederim Hacer, hoş geldin. Tamer günaydınlar, mutlu günler, hoş geldin, sesindeyiz abi, kolay gelsin diyor. Eyvallah Tamer, işin gücün rast gelsin. Bayram Yıldırım, aleyküm selam kardeşim, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyor. Eyvallah Bayram, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Suat günaydınlar, Salzburg, Schwarzau, Pango, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Tülay Hanım günaydınlar, musmutlu sabahlarımız olsun inşallah, hoş geldin, iyi yayınlar diliyor. 21. Viyana'dan Tülay Hanım. Oo, Salih abi de bugün burada, aleyküm selam Salih abi, günaydınlar. Hayırlı sabahlar Ali kardeşim, eyvallah abi, sağ olasın. Stern Restoran Salzburg, hayırlı işler diliyoruz hem Salih abimize hem de Ayşe ablamıza. Raşit günaydınlar, güzel bir günün olsun, kolay gelsin Raşit. Aynur Demircan günaydınlar. Arkadaşlar herkese güzel bir gün, sevgiler selamlar, eyvallah, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Balıkesir'den Ayşe abla günaydınlar, guten morgen, güzel bir günün olsun. Eski Viyanalı, yeni Gönenli. Emin abla günaydınlar, hoş geldin, iyi yayınlar Ali abi, güzel bir gün diliyorum diyor. Çok sağ ol abla, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Mustafa günaydınlar, Mustafa Çatalkaya, güzel bir günün olsun kardeşim, aleyküm selam. Kolay gelsin Mustafa, yolun açık olsun. Ahmet Yakup Duman günaydınlar, bereketli olsun, iyi yayınlar, kolay gelsin abim diyor. Eyvallah kardeşim, güzel bir günün olsun, kolay gelsin sana da. Mahmut Akçagöz günaydın Mahmut, hayırlı sabahlar, hayırlı günler herkese, eyvallah kardeşim. Orada bizi dinleyen herkese de sevgiler selamlar olsun Mahmut. Onur günaydınlar, aleyküm selam kardeşim, hoş geldin, güzel bir gün olsun, akşama görüşürüz inşallah diyor. İnşallah Onur. Perihan Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum, sağ olasın, hoş geldin. Durmuş, Durmuş Samet Avcı günaydınlar, hoş geldin. Güzel bir günün olsun, hayırlı işlerin olsun. Ayten Hanım günaydınlar, güzel bir salı günü olması dileğiyle herkese kocaman günaydın. Çok teşekkür ediyoruz, İstanbul'a sevgiler selamlar Ayten Hanım. Gülsüm Hanım günaydınlar, hayırlı işleriniz olsun, güzel bir gün diliyorum. Murat Arslan günaydınlar, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun, hayırlı işlerin olsun inşallah. Osman Öztürk günaydınlar, hayırlı işler. Gülper Hanım günaydınlar, güzel bir günün olsun, yeni yeni dinleyicilerimiz var bugün. İbrahim Polat günaydınlar, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Hakan günaydın, Hakan neredesin sen Hakan ya? İstanbul Sultan Gazi. Kardeşim günaydınlar, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun, hayırlı işlerin olsun Hakan.

Mehmet abi günaydınlar. Şütrek Mehmet. Neredesin Mehmet abi sen ya? Mehmet abi de uzun zamandır arazi. Kayıplarda. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler, selamlar, saygılar. Kolay gelsin. Eyvallah abi. Hoş geldin Mehmet abi. Çok teşekkür ediyorum. Mehmet abi tüm şoförlere göndermiş. Eyvallah Mehmet abi, işin gücün rast gelsin. Unutmadım seni Mehmet abi de. Biraz bir yoğunluğum var ya. Bildiğin gibi değil. Resul günaydınlar kardeşim. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Yolun açık olsun Resul. Yasin aleykümselam. Yasin Tekbaş günaydın, iyi yayınlar. İlk beşe giremedik, canımız sağ olsun, birileri gibi ağlayıp küsüp birinci ettirmiyoruz kendimizi diyor. Hayırlı işlerin olsun Yasin'im, güzel bir günün olsun. Ama dün Dündar gerçekten bileğin hakkıyla birinci oldu, bak onu söyleyeyim sana. Ömer abi günaydınlar. Ömer Akkuş güpgüzel musmutlu bir günün olsun abi. Kolay gelsin Ömer abi. Ömer abim full tempo çalışıyor. Niye? Perşembe gününden itibaren ATEP yaz şenliğimiz var. Yaz aile şenliğimiz. Hepinizi bekliyoruz. Duyurusunu birazdan yapacağız arkadaşlar. Her ikisi koskocaman günaydınlar. Hayırlı işler, bereketli günler diliyorum diyor Ömer abi. Eyvallah Ömer abi. Dün şenlik alanında çalışmalara başladık. Bugün yarın devam. Perşembe günü Allah'ın izniyle sizleri ağırlamaya başlayacağız. Süleyman Şimşek günaydınlar kardeşim. Hayırlı mutlu sabahlar. Huzurlu sabahlar. Tabii huzur da önemli. Huzur olmazsa olmaz Süleyman'ım ya. Kolay gelsin. Süleyman sevişendik oldu. Vallahi Süleyman'ı gören cennettik. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Elis ve Elias günaydınlar. Guten Morgen gençler. Merve Hanım günaydınlar, iyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Yasin Akboğa. Oho Yasin müdürüm günaydınlar. İştayamak müdürümüz Yasin de dün araziydi. Star Ryzen. Uzakları yakınlaştırıyor. Sevdiklerinize kavuşturuyor. Sizlere huzurlu mutlu tatiller sunuyor. Daha ne olsun ya. Kemal müdürüm günaydınlar. Oberösterreich müdürümüz. Oo müdürlerimiz birer birer damlıyor. Hadi bakalım. Kemal'im güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Hüseyin abi günaydın. Hayırlı sabahlar. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah Hüseyin abi, güzel bir günün olsun. Samet günaydınlar. İyi yayınların olsun abi diyor. Eyvallah Samet, güzel bir günün olsun kardeşim. Hayırlı işlerin olsun. Her ülkese günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Listeye giremeyenlere de günaydınlar olsun. Üzülmeyin. O kendini bilir diye. Sizin şu atışmalarınıza bayılıyorum ya. Yasin ve Dündar. Bugün çok mesaj var. Tüm ekip buradaymış. Sorma. Ekip bugün maşallah var. Turan Şahin günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun, hoş geldin. Kemal Ünal günaydınlar kardeşim, abim iyi yayınlar, herkese selamlar. Eyvallah Kemal, güpgüzel musmutlu bir günün olsun inşallah, akşama da görüşürüz. Şeyma Hanım günaydınlar, herkese sağlıklı musmutlu bir gün diliyorum, kolay gelsin Ali Bey diyor, çok teşekkürler. Bil mukabele. Sevgi Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Mehmet Öke günaydınlar kardeşim, güzel bir günün olsun. Mehmet Emin Yavuz günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir gün diliyorum. Ahmet günaydın, güzel bir günün olsun. Uzun zamandır yazmayanlardan o da. Gülsüm günaydınlar, Gülsüm Akkaya güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Hayırlı yayınlar abi diyor. Eyvallah sağ olasın, o da uzun zamandır yoktu. Peri Followers 10. Viyana'da Luxemburger Strasse'de hayırlı işler, bereketli bol kazançlar diliyorum. Haydar amca günaydınlar, iyi yayınlar, mutlu yarınlar, sevgili Ali Süzen diyor. Eyvallah Haydar amca, güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Eda günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir yayın diliyorum, hoş geldin, güzel bir günün olsun. Baba kız peş peşe mesajları, görüyor musunuz? Şenol günaydınlar kardeşim, hayırlı sabahlar, iyi çalışmalar, güzel bir gün diliyorum sana ve tüm dinleyicilere. Eyvallah Şenol, sağ olasın, kolay gelsin. Güzel bir günün olsun. Bünyamin abi günaydınlar. Aleyküm selam. Hayırlı işlerin olsun Bünyamin abi.
Nesrin Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar cümleten, sağ olasın, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Velse sevgiler, selamlar. Yaren günaydınlar, hayırlı sabahlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. Hacı İbrahim Kıvrak hoş geldin, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Bahar günaydınlar, hayırlı sabahlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin, günün güzel olsun. Ferhat da bugün birinci oldu bu arada Bahar. Mehmet günaydınlar, 22. Viyana Mehmet. Günaydınlar reis. Geç kalı verdik diyor. O ne? Ha, geç kalı verdik gari. Bugün iyi yayınlar abi diyor. Eyvallah Mehmet. Yok ya, zamanında geldin. Olur öyle. 5-10 dakika gecikmeler sıkıntı değil. İsmail Koçer günaydınlar. Ali Baba hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Eyvallah kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun inşallah. İsmail. Günaydınlar, iyi yayınlar. Tüm ekip burada ya. Ben bile buradayım diyor. Emrah neredesin sen ya? Emrah Akdemir. Emrah uzun zamandır araziydi. Amstetten. Emrah biz artık Amstetten'e bile geliyoruz. Bak Dündar, Yasin sağ olsunlar bizi ağırlıyorlar. Sen piyasada yoksun. Gökhan sağ olsun ara sıra geliyor yazıyor ama Emrah yok piyasada. Ali Kılınç abi günaydınlar, hayırlı sabahlar. Neredesin Ali abi sen ya? Ali abi de uzun zamandır olmayanlardan. Yok yazıyoruz onda. Kardeşim uzun zamandır yazamıyorum. Yayın saatlerinde uykuda oluyorum diyor. Eyvallah abi, canın sağ olsun Ali abi ya. Gölhisar'dan selamlar ve aleyküm selam. Ali abi maşallah. Senenin yarısı Gölhisar'da, yarısı Viyana'da. Oğuzhan günaydınlar kardeşim. Viyana FM ailesi. Günaydınlar Ali abi diyor. Eyvallah Oğuzhan. Ömer müdürümden ve Cem'den de selamlar var diyor. Ve aleyküm selam. Intergaz, Kolbe Gazze 70-23. Viyana, Ömer müdürümüze, Cem'e, orada bizi dinleyen bütün arkadaşlara. Murat Çakır bugün Türkiye'ye gidecekti. Yoktur büyük ihtimalle. Hayırlı işler diliyorum. Günaydın demesen artık diyor. Valla ne diyeyim? O kadar çok mesaj var ki günaydın demekten dilim yoruldu. Hatice Hanım günaydınlar. Bör böcük ben diyor. Güzel yayınlar diliyorum. Kurt oldum artık diyor. Hadi bakalım. Yeni yaşamında kurt olarak başarılar diliyoruz. Yani bör böcüktüm, kurt oldum diyor. Herkes yazıyor, ben de yazayım dedim diyor. Murat Lale günaydınlar. Neredesin sen Murat Lale? Hoş geldin kardeşim. Günaydın cümleten, günaydın patron. Herkese mutlu günler. Eyvallah. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Leyla Hanım günaydınlar, iyi yayınlar Ali Bey. Teşekkür ediyoruz Leyla Hanım. Leyla Hanım da uzun zamandır kayıp olan dinleyicilerimizden. Bugün maşallah duyan gelmiş. Abi bazen açamıyorum. Aha, açıyorum ama mesaj atamıyorum. Geç kalıyorum yani. Canın sağ olsun be Hakan. Kulağın bizde olsun yeter. Yeter ki sağlığın sıhhatin yerinde olsun. İşin gücün iyi olsun Hakan'ım. Gerisi sıkıntı değil. İstanbul Sultan Gazi. Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz tekrardan. Uzun zamandır diyor, ekip diyor bildirim göndermiyor. Teknik ekibe bir ihtar verelim, kulaklarını çekelim Hakan. Onur'un mesajı, abi diyor reklam filmi çok çok ama çok iyi olmuş. Sen fenaydın diyor ya, o masa hep beraber bir döner yiyelim o masada. Yiyelim abi, emeği geçen herkese de teşekkür ederiz diyor. Arkadaşlar Roto Möbel için çektiğimiz reklam filmini izlediniz mi? Viyana FM sosyal medya sayfalarında, ATEP grubunda. Ondan sonra yapımcı arkadaşın sayfalarında, her yerde izleyebiliyorsunuz. Roto Möbel için yaklaşık 3 dakikalık bir reklam filmi çektik. Filmde ben de oynuyorum. Ahmet Fidan var, Ömer abi var, Ömer Akkuş. Güzel oldu. İzleyin bakalım. Umarım beğeneceksiniz. Onur izlemiş ve çok beğenmiş. İzleyenler var mı? Reklam filmini izleyenleri bir görelim. Mehmet abi, Şütrek Mehmet. Tekrardan görüşmek üzere abi. Buralardayız. Bugün diyor 6 ile 7.30 arası çok yoğundu. Geldik ama derece yapamadık diyor. Onur ünlü hediyeyi kapacak gibi. Kapar. Bugün hediye vereceğiz. Forma vereceğiz.
Bugün forma çekilişimiz var. Neco günaydınlar kardeşim. Gemset Gastro, Herzbergstrasse 6B 23. Viyana. Hayırlı işler Necati, kolay gelsin, güzel bir günün olsun. Gonca Hanım günaydınlar. Güzel bir günün olsun. Kader Hanım günaydınlar. Bir günaydın da benden Ali Bey diyor. Tüm Viyana FM dinleyenlerine selamlar versen. Ve aleyküm selam Kader. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Biz de zaten dilini zorlamamak, seni yormamak için yazmıyoruz diyor. Eyvallah Aydar'ım, Allah razı olsun. Çok düşüncelisin ya. Işıl günaydınlar. Abim hayırlı yayınlar. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Çok teşekkür ediyorum Işıl. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Işıl da uzun zamandır olmayanlardan. Sen oynamıyordun Ali abi ya, elinde diyor döner. Bol bol yiyordun. Vallahi 5 saat sürdü arkadaşlar. O 3 dakikalık film 5 saat sürdü. O 5 saatte 3 tane döner yedim. Ciddi ciddi 3 tane döner yedim. Abi ilk sahneyi çekiyoruz dönerli. 2 kere ısırdık bıraktık. Yazık günah. Nimet bu. Ziyan olmasın. 2. sahne, 3. sahne. Abi sahneleri peş peşe çeksek sıkıntı olmayacak. Ne öyle bir saniye çekiyorsun, sonra iki saat sonra bir saniye daha, üç yahu. Ye gitsin ne olacak. Güzeldi ama dönerler de güzeldi. Cihat günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar abi, oyunculuk harika olmuş. Eyvallah Cihat. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun. Gusto Gurme. Wiener Neustadt. Nurdan günaydınlar. İyi yayınlar. Ben de izledim Onur'la birlikte diyor. Beğendin mi Nurdan? Duyan gelmiş. Bildiri gelince güzel oldu. Duymadığımız, bayağıdır görmediğimiz arkadaşlarının sesini duymak da güzel diyor. Viyana FM sayesinde bazen uzaktan iyi olduklarını da bilmek iyi geliyor diyor. Eda'nın mesajıydı. Viyana FM sayesinde değil mi? Yaşadıklarını öğreniyoruz. Yoksa haberimiz olmayacak yaşadıklarından. Abi en çok sana güldüm. Orada yemek yemen yok mu diyor. Vallahi Mahmut ne yapalım ya. Yiğit namıyla anılır. Evet seyrettik reklam filmini. Çok eğlenceli. Kendinize yakışan bir rol üstlenmişsiniz diyor. Elinizde yiyecek vardı. Artık diyor Ali Bey denince akla diyor yemek geliyor aynen. Yiğit namıyla anılır arkadaşlar. Biz de yiyerek para kazanıyoruz ya. Yemek yiyoruz para kazanıyoruz. Sen başkaydın abi diyor. Eyvallah Onur. Bir de bana ekmek düşmanı diyorsun. Maşallah 3 tane döner nedir abi diyor ya. Ya sen oturduğun yerde yiyorsun Raşit. Biz çalışıyoruz orada 5 saat. Film çekmek nasıl bir şey biliyor musun sen Raşit? Ah Raşit. Reklam eskidi bile. Dur daha 24 saat olmadı bayram. 24 saatte nasıl eskidi ya? Daha dur yeni yeni. Reklam filmlerinin devamı gelir artık Ali abi diyor. Teklifler açığız arkadaş. Yani artık iş menajerimde bitiyor. Menajerimle konuşacaklar. Öyle abi. Emine abla da çok beğenmiş. İzledim diyor. Çok güzeldi diyor. Film efsane olmuş ve biraz tebessüm ettirdi diyor. Eyvallah Aydar. Dünkü milli maç bizim çocuklar gayet iyilerdi. Tabii ki rakip zayıftı ama değişik kadrolu. Ha, o da var değil mi? Dün ben izlemedim vallahi maç. Sonradan skoru gördüm sadece. Şimdi reklam filmini çekerken gece çektik. Saat işte 9 gibi başladık. Aşağı yukarı gece 3'te bitti. Toparlayana kadar falan. Yani 5,5-6 saat sürmüş.

Bizim yönetmen arkadaş da diyor ki ya diyor çok iyi oldu diyor. Tam da diyor polis arabaları lazımdı. Bir çekebilir miyim dedi. Polis diyor kelepçeyi takarsam görürsün çekmedi. Kaç tane ihbar aldık biliyor musunuz dedi. Kaç tane ihbar aldık? Hırsızlık var, soygun var diye. Bir dahakinde dedi bildirmeniz gerekiyor böyle bir çekim yapacaksanız. Bizi mağazanın önünde gören polise bildirmiş hırsızlık var diye. Aleykümselam Nihat'ım, hayırlı sabahlar. Hoş geldin, güzel bir günün olsun Nihat. Nihat Şeker, Best Bike, 21. Viyana, Praga Strasse. Bir imzalı resim alabilir miyim diyor. Ya Nihat'ım sen tanıdıksın, sana olur ya. Herkese vermem de, senin yerin başka. Öyle abi şimdi. Menajer benim değil mi diyor. Aa, bah bah bah. Tabii şöhret olduk ya, hemen menajerlerimiz de çoğaldı. Reklam süper olmuş abi diyor. Film tadında, eyvallah Kemal Ünal. Sağ olasın kardeşim. Günaydın patron, günaydın Viyana Femciler. Herkese güzel bir gün diliyorum. Viyana Fem müptelaları diyor. Eyvallah Şerife müdürümüz geldi. Hoş geldin Niederösterreich müdürümüz. Tülay Hanım günaydınlar. Keyifli bir yayın diliyorum. Reklam filmi izledim. Süperdi. Gülümseten bir reklam olmuş diyor. Çok teşekkür ediyoruz Tülay Hanım. Valla beğendiğinize sevindim. Mutlaka beğenmeyenler de olmuştur herhalde ama biz amatörüz. Amatör, kendi çapımızda oynuyoruz. Bu ikincisi, daha önce bir tane daha çevirmiştik. Hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar. Guten Morgen Ali abi. Reklam filmi harika olmuş ya diyor. Bütün reklamlar böyle olsa. YouTube, Spotify, araya giren reklamlarda izlenir diyor. Harika. Çok teşekkür ediyorum Bedia. Günaydınlar. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Ali Demir günaydınlar. Hayırlı sabahlar Ali Bey. Eyvallah Ali Demir. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Bekem Süpermarket. 21. Viyana. Praga Strasse. Toprağım anlamadım. 3 dönere reklam mı çekiyorsun? Yok ya. O rol icabı. Döner yemem gerekiyordu. Ben de arada 3 tane gömdüm işte toprağım yani. Hazır yemişken, elimizdeymişken, ağzımızı açmışken. Ferhat 54 eyvallah. İzledim diyor, çok iyi. Flash TV filmlerinden daha güzel olmuş diyor. Ya böyle bir kıyaslama olur mu Ferhat? Allah'ını seviyorsan ya. Yani iyi bir şey mi söyledin, kötü bir şey mi söyledin anlamadık. Flash TV reklamlarından daha güzel. Bak, bak ya. Flash TV. Flash TV abi, yan yana adımızın anılması bile kötü ya. Senden oyuncu olur abi, çok iyi olmuş diyor. Nurdan Allah razı olsun ya. Nurdan bendeki yeteneği keşfediyor bak. Bana yönlendir abi, yeni projeleri açığız diyor Haydar. Haydar'ım tamam, bundan sonra senin numaranı vereceğim. Vay vay vay, kıymetli eşimde an itibariyle yayına teşrif etti. Hoş geldi. Şimdi menajerimiz olacak tabii reklam teklifleri için ama öncelik... Önce eşime sormam lazım, oynayabilir miyim bu filmde? Senaryoyu vereceksiniz önce bana, öyle yok. Polisler de girseydi o anda filme ne güzel olurdu diyor. Vallahi Onur, adam dedi kelepçeyi takarsam görürsün dedi. Daha ne diyelim yani. Çok sevdim, duydun mu? Yüreğimden vurdun. Abi diyor ayakta yemek yemek günah, ne yapayım, o yüzden oturup yiyorum diyor ya. Film adamsın diyor. Vallahi Raşit. Sanat bu sanat Raşit. Sana uzak şeyler bunlar. Biz sanat için yemek yiyoruz burada. Murat Lale, sen izledin mi kardeşim filmi, reklam filmini? Herkese mutlu, huzurlu sabahlar dilemeyi unuttum diyor Bedia. Dilemiş oldum böylece. Bil mukabele. Birincilik isteğim... Ha tamam, elinden öper. Çalarız ya, madem yaz geldi artık Gülşen dinleyelim değil mi? Yaz parçaları. Bakalım arşivde var mı? Arşivde yoksa bulacağız.

biraz bir yerlerden. Yaz parçaları geliyor bak peş peşe. Bir, iki, üç tane peş peşe yaz parçası geliyor.

Selamlar. Uygulamayı yükledim diyor. Chat bölümünü bulamıyorum. Chat bölümü kapalı arkadaşlar. Kontrol edemediğimiz için oraya sırf bir kişi gerekiyor. 7/24 kontrol etsin diye. Şimdilik kapattık orayı. Sadece WhatsApp'tan mesaj gönderebiliyorsunuz yayın esnasında. SMS gönderirseniz, mail atarsanız maalesef göremiyor yayıncı arkadaşlar. Ya da sosyal medya hesaplarımızdan mesaj atarsanız göremiyoruz. Yayın esnasında sadece ve sadece WhatsApp hattımızdan mesaj atabiliyorsunuz. Hangi yayıncı yayındaysa o mesajı görebiliyor. Hakan Coşkun, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Günaydın Ali abi, günaydın güzel insanlar. Uğur, günaydın kardeşim, hoş geldin. Vinç operatörü. Neredesin Uğur sen ya? Hasan abi, Uğur da geldi bak. Yeni bir güne daha umutlu uyandık. Bugün yüzümüzden gülümseme, gönlümüzden huzur eksik olmasın. Sağlığımız yerinde, soframız bereketli, sevdiklerimiz yanımızda olsun. Günümüz güzel, kalbimiz ferah, kahveniz sıcak olsun. Kahve demişken benim de kahvem var, içemedim henüz. Herkese sevgi dolu, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Hayırlı sabahlar, günümüz gönlümüzce geçsin. Eyvallah Uğur, çok güzel bir sabah mesajıydı. Tüm dinleyicilerimizin gönlüne hitap ediyor, sesleniyor. Güzel bir günün olsun, kolaylıklar diliyorum. O masada ne döner yenir be diyor. Vallahi Haydar, ayarla da o masada hep birlikte bir döner yiyelim. Ben yedim, gayet keyifliydi. Haydar'ım, biz de bir film çekebilir miyiz diyor. Adı da diyor Şeytan ve Yancılar. O masada çekilir bak o film. Süleyman diyor, abi sen diyor hiç oynamamışsın ki diyor. Her zaman bildiğimiz Ali Süzen. Kamera önüne yansıtmışsın sadece diyor. Farklı bir şey yok diyor Süleyman. Aynen, doğal halim. En doğal halim arkadaşlar. Beyler, bayanlar, Raşit reklam filmini beğenmemiş. Daha güzel olabilirdi diyor. Eleştiriye de açıksınızdır inşallah diyor. Baba. Sonuçta diyor kamera alışkanlığınız var diyor. Allah Allah. Bir de Osmanlı çekseniz diyor. Bak. Raşit beğenmemiş. İlk ve tek beğenmeyen şu anda Raşit. Sağ olsun Hasan abi, yokluğumu aratmıyor. Aynen öyle Uğur ya. Hasan abi sağ olsun. Her gün burada. Günaydın mesajını atar. Her gün dinler. Vaktin oldukça bekliyoruz Uğur seni de. Yok yazmayalım bak. Gürcan abi günaydınlar. Kardeşim iyi yayınlar diliyorum. Eyvallah abi. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Sabah kahvesiyle birlikte geldi Gürcan abi. Filmi izledim. Bana bir soygun yaz filmi gibi olmuş diyor. Aynen, bana bir soygun yaz. Beceremedik, soyamadık mağazayı ya. Ön anlaşmayı tamamlarsak imza aşamasında yengeden izin alırız. İzin veren parayı da alır diyor. Oo. İzin veren parayı alır, vay be. Abi biz işte gene karın tokluğuna döner parasına film çekeceğiz. Yani menajer parayı götürecek. İşte oradan bir kısmını da bizim hatuna verecek. Yani ben ne yapacağım? Döner yiyeceğim. Günaydın abicim, nasılsın? İyi yayınlar diliyorum. Arka planda... Ha, olabilir, neden olmasın. Hasret, günaydınlar. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Uzun zamandır yazmayanlarda bugün Hasret var. Nerede izleyebiliriz reklam filmin diyor. Ayten Hanım, Viyan FM sosyal medya sayfalarında var. Hem Instagram sayfamızda hem de Facebook sayfamızda. İki sayfada da var. Oradan izleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar, mümkünse sizlerden ricam, hepinizden rica ediyorum. Instagram kullanıyorsunuz, Facebook kullanıyorsunuz. Reklam filminin altına girseniz, burada yazdığınız güzel yorumları benimle alakalı olur, diğer arkadaşlarla olur, isim zikreterek yazalım da şöyle bir yorum yazın ya. İşte
Ali abi güzel döner yiyorsun falan yazmayın da güzel oynamışsın falan yazın yani. Biraz böyle şımartın da. Yorumlarınızı bekliyorum o film, reklam filminin altına. Herkes izlesin, etkileşim alsın. Emine Yalçın günaydınlar. Ali Bey iyi yayınlar. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Ispartalı Ayşe geldi Hollanda'dan. Günaydınlar patron, günaydın Viyana FM ailesi. Çok güzel bir gün olsun. İnşallah güzel bir günün olsun. Hoş geldin. Geç kaldın bugün Ispartalı Ayşe. Ala baş tacısın, eyvallah diyor. Sağ olasın, eyvallah kardeşim. İşin gücün rast gelsin Uğur. Ayarladım 5 film time. Yerinde dur. Raşit ne anlar filmden diyor. Anlıyor demek ki, beğenmemiş adam. Bu reklam sayesinde gastronomi sektöründe yeni reklamların aranan yüzü olacaksın. Dün iki teklif aldım. Ondan dolayı menajer olayım dedim. Yapma ya. Haydar'ım bu konuyu yayından sonra görüşelim inşallah kardeşim. Bak benim hatun ne diyor. Ben bu işi sevdim. Senaryoları bekliyorum. Menajer olarak diyor, burada diyor pusuda bekliyor. Sar beni, sar sana göstereyim. Yani anlaşılana, anlaşılan biz para kazanamayacağız abi bu işten. Ayşe abla bugün sesleri yayına veremiyorum ya. Sistemde sıkıntı var, bir de çok yoğun bir gün. Dur, o seni bulur ya. Mesut abi günaydınlar, güzel yayınlar. Güzel günler, iyi yayınlar. İyi düşünün, düşünenin günü iyi olsun diyor. Mesut abi geldi, Mesut Reis. Abi güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Amin inşallah. Esin Hanım günaydınlar, iyi yayınlar. Videonuzu dün izledik, çok güzel ve komik olmuş. Tebrik ediyor. Sağ olasın Esin. Valla beğendiğinize sevindim. Yani beğenmeyebilirsiniz de, öyle de bir şey var. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani illa beğeneceksiniz diye bir şey yok. Şakası bir yana. Biz elimizden geldiği kadar amatör çapta bir şeyler yapmaya çalıştık. Güzel de olduğunu düşünüyorum açıkçası. Tepkiler genel anlamda güzel. Olumlu. Raşit hariç herkesi o masada Adana İskender döner yemeye bekliyorum diyor. Aa, niye Raşit hariç ya Haydar? Reklam filmini beğenmedi diye mi? Niye? Yani bir sebep var mı? Raşit hariç o masada herkesi döner yemeye bekliyorum diyor. Baba baba. Instagram reklam bölümünde bulamıyorum. Yok Ali abi, reklam bölümünde değil. Viyana FM sayfasına gir Instagram'da. 1-2 kaçıncı paylaşım? Bir saniye birlikte bakalım. Hemen hep birlikte bakalım. Viyana FM sayfasına bir gireyim. 1-2-3-4-5-6-7 8. paylaşım arkadaşlar. Yanlamasını ekran. 8. paylaşım. Reklam filminin olduğu sahne. Hemen görürsünüz video zaten. Ya da videolara tıklarsanız 1-2-3. Videolarda 3. Tüm paylaşımlarda da 8.

Oo, bugün mesaj çok. Muzaffer abi günaydınlar, hayırlı sabahlar. Muzaffer abi güzel bir günün olsun, hoş geldin. Şimdi izledim, güzel olmuş, emeğinize sağlık ama senin rolün beni şaşırtmadı. Haydar abinin olmaması büyük bir eksi diyor. Haydar abin menajer canım, şimdi menajer filmde oynamaz Dündar. Devamı da gelsin diyor Esin. Sonu çok şaşırtıcıydı. Değil mi, bizi ihbar etti ya.

0: Selma Hanım günaydınlar. Ali Bey hayırlı yayınlar. Çok doğal çıkmışsınız diyor. Hepinizi tebrik ediyorum. Güzel olmuş. Çok teşekkürler. Belçika'dan Selma Hanım güpgüzel musmutlu bir gün diliyorum. Akşam gün vardı çok yoruldum diyor. Ispartalı Ayşe çok yorulmuş o yüzden sabah kalkamamış. Altınları kaptı gün varsa. Vay Haydar'ım diyor adamsın. Herkese günaydınlar. Seydi geldi, hoş geldi. Fökle Buruk. Seydi günaydınlar kardeşim. Aynen abi diyor beğenmediği için. Beğenmediği yerde ne işi var? O yüzden çağırmıyorum diyor. Yoksa çağırırdım diyor. Beğenseydi olabilirdi. Madem beğenmemiş diyor. O masayı da beğenmemiştir diyor. Mantıklı. Eyvallah Ali abi. Hızlıca.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Hızlıca yol durumuna bakacağız arkadaşlar. EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunuyor. Arkadaşlar EasyTrack aracınıza basit bir cihaz takılıyor. Montajı 2 dakika sürüyor bu cihazın. İsterseniz firma arabalarınıza, isterseniz özel araçlarınıza taktırabiliyorsunuz. Aracınızı an ve an her yerde saniye saniye kontrol edebiliyorsunuz. Hangi hızla gitti, nerede durdu, nerede kalktı, her şeyi aracınızla ilgili görebiliyorsunuz. Özellikle firma sahiplerine şiddetle takip ediyorum, tavsiye ediyorum. ISO'nu Fartenbuch var. Muhasebeye vermeniz lazım. Tek tuşla onu alıp verebiliyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Kolaylığa bakın ve ücretler çok cüz'i. Yani aylık 10 euro civarı bir şey yanlış hatırlamıyorsam. Siz VNFM sosyal medya sayfalarında paylaştığımız ilanlara bakın. Oradan detaylı bilgi alabilirsiniz. Numarayı bulamazsanız bana yazın ben gönderirim. Viyana trafiği her gün bildiğiniz gibi bugün de çok yoğun. Bugün tek tek saymayacağım çünkü vakit sıkıntımız var. Çok yoğun mesaj trafiği vardı bugün. Süt Ostangent'e yoğun arkadaşlar. Favoriten istikametine doğru bir hayli yoğun. A22 Viyana istikameti yoğun. Nordbrück'e yoğun. Gürtel özellikle Nussdorf'e Gürtel çok yoğun. Altmannsdorf otoban çıkışı Altmannsdorf'e Strasse yoğun. Landstrasse otoban çıkışı Landstrasse Gürtel. Gürtel'in tamamında neredeyse bugün yoğunluk var. Burası neresi? Vallahi burada bir sıkıntı var. Tam adresi göremedim ama Santral Friedhof'un orada bir sıkıntı var. Yol kapalı arkadaşlar. Çok enteresan. Simmering'e Hauptstrasse üzerinde yol kapalı. Nedenini bilmiyorum. Huma Eleven'ın orada bir trafik yoğunluğu gözüme çarptı. Şehir içi çok yoğun. Vözendorf A2 Viyana istikameti yoğun. Kaza nedeniyle Traiskirchen'in olduğu bölgede trafik yoğunluğu var Viyana istikametine doğru. S1 çevre yolu açık, havaalanı yolu Viyana istikametine doğru yoğun ama akıcı gözüküyor. Yolunuz her daim açık olsun. Yola çıkmadan önce de mutlaka ama mutlaka bir bakın yol durumuna da. Navigasyonu açın, o şekilde hareket edin. Ne olur ne olmaz.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Aydın abi günaydınlar. Aydın Türen güpgüzel musmutlu bir günün olsun abi. Hoş geldin. Nedim Başkan günaydınlar. İyi yayınlar başkan. Eyvallah. Hoş geldin. Sana mı söyleyeyim? Allah Allah diyor ya. Beğenirim beğenmem. Kime ne ki bundan diyor. Renklerle zevkler tartışılmaz. İfade özgürlüğü var. Vay Raşit'i görüyor musun? Eyvallah. Adam beğenmemiş ya. Normal. Beğenecek diye bir şey yok. Niye baskı yapıyorsunuz adama? Niye druk yapıyorsunuz? Filmi beğenmeyen bizi de beğenmiyordur. O şu bu yok diye. Onur var ya. Sana döneri verdik mi oynarsın abi? Ver döneri, ver döneri diyor Kemal Ulan. Ver döneri. Ver gazı gibi bir şey olmuş. Ver döneri, ver döneri. Bugün aşırı mesaj yoğunluğu var. Mesajını okumadığım arkadaşlar var mı? Varsa hemencik hızlıca bir nokta koyun. Vallahi bugün süpersiniz. Senin içine besmeydi kollarım. Canlı canlı sayacağız. Kaç farklı kişiden mesaj gelmiş? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 111 kişiden mesaj almışım şu ana kadar. Süpersiniz. Bir saatte 111 farklı kişiden mesaj gelmiş. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bugün reyting rekorlarını alt üst ediyoruz. İnanın boğazım kurudu. Radyosunu yeni açanlar, yayınımıza yeni yeni katılanlar. Bendeniz Ali Süzen. Sizlere Avusturya'nın başkenti Viyana'dan, Viyana FM stüdyolarından sesleniyorum. Hafta içi her gün Avusturya saatiyle 7-9, Türkiye saatiyle 8-10. Canlı canlı buradayız.

0: saçların. Tünler diyor ki Raşit'e bedava yemek ısmarlayın bakın nasıl beğeniyor diyor. Mantıklı. Onur haklı diyor. Reklam beğenmiyorsa bizi de beğenmiyordur diyor. Haydar dedi. Videoya baktım gayet esprili ve başarılı. Tebrik ediyorum emeğinize sağlık diyor Gürcan abi. Eyvallah abi sağ olasın. Akşama Haydar Bey'e sürprizim var. Eğer ki geliyorsa diyor. Oo, Raşit'ten şu sürpriz. Ali Bekem günaydınlar kardeşim. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Bekem Süpermarket full kadro burada maşallah. Praga Strasse 21. Viyana. Zuhal abla günaydınlar. Kolay gelsin, güzel bir gün diliyorum diyor. Sağ ol abla, senin de günün güzel olsun. Bir de benden günaydın olsun, keyifli yayınlar. Nahide çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. Şu an sesimi duyup da günaydın demeyenlerden de bir nokta dahi olsa günaydın mesajı bekliyoruz. Hadi bakalım, rekora doğru gidiyoruz. 111'dik, 113, 114, 115 olduk. Hadi bakalım. Valla Pindrinks burada hazır bekliyor Salih abi. İçmeye vakit olmadı. Kahvem de var. Onu da içmeye vakit olmadı. İkisini de içeceğim. Kemal Ünal diyor ki Raşit tam olarak neyi beğenmedin? Ali abinin döner yiyişini mi beğenmedin diyor. Tabii Raşit benden iyi döner yiyor ya o yüzden beğenmemiş olabilir. Ziya günaydınlar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Eyvallah Ziya, hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun. Ziya da uzun zamandır yazmayanlardan. Boğaz Kurulu'na Pindrinks birebir tavsiye ediyorum diyor. Eyvallah Resul. Hemen içiyorum kardeşim. Şu iki mesajı da okuyayım. Ali kardeşim, boğazın kuruduysa bir Pindrinks içeydin. Eyvallah, hemen Pindrinks içiyorum abi. Bir saniye, bir saniye. Gel, gel bul beni. Sarsana bana, sarsana. Bugün hibiskus içeceğim. Pindrinks hibiskus. Kaç sana bana, kaç
1: sana deli. Vallahi iyi gitti sabah sabah. Mis.

Özkan günaydınlar Özkan. Kar Vizyon. Kolbe Gazze 51. Hayırlı işlerin olsun kardeşim. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Hakan Coşkun eyvallah. Günaydınlar. Salih abla aleyküm selam. Ürgüp'ten hayırlı sabahlar. Oo Salih abla hadi memleketi buldun. Eyvallah abla. Ayşe Gül Hanım günaydınlar. Ben de buradayım abim günaydınlar diyor. Sağ olasın hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Başka düşüm yok ki benim. En son rekorumuz mesajlarda 120 küsürdü. Tam hatırlamıyorum 126 mıydı öyle bir şeydi. Bakalım o rekoru bugün kırabilecek miyiz? Şu anda en son kaçta kaldık? 115'te kaldık. Başka düşüm yok ki benim. Bünyamin abi geldi. Salih abla, Ayşegül 118, Özkan 119, Hakan 120. Şu an 120'deyiz. O hacım da geldi 121'deyiz. Geleni, yüzüme söyle, hadi, söyle de. Vay. Kes, kim akıllı, kim deli, Uğur da diyor ki vinç operatörü olan Uğur. Abi diyor Pindrink Sun Express uçuşlarında satılıyor. Geçen hafta İzmir'e giderken görmüştüm. Aa süper. Bak ben bunu bilmiyordum. Bir de oh diyor olan var olmayan vardı. Ya Dündar sipariş ettiğinde göndermedik mi? Kapak kapak. Ya ortam çok karanlıktı. O filmin yanında bir de diyor Pindirink içeydin. İki reklam bir arada olurdu. O karanlıkta belli olmuyor. Düşündük düşünmedik değil de. Bazen cılkını çıkartmamak gerekiyor Tamer ya. Bünyamin abi günaydınlar. Bünyamin İçer. Yayına başlarken benim de çok sıkı işim oluyor. Yazamıyorum ama her gün kulağım sende diyor Bünyamin abi. Eyvallah abi hayırlı işlerin olsun. Bünyamin abi de 15. bir yanda gastronomi dükkanı var. Hayırlı işlerin olsun abim. Normal abi sabah yoğunluğu. Dükkana diyor resmini asalım girmesin. Olur. Vay Ali Demir helal olsun. Herkese tavsiye ederim çok güzel olmuş diyor. Eyvallah kardeşim bak Bekem süpermarketi görüyorsun hemen Pindrinks'i gönderdi. İçiyor da beğeniyor da oh daha ne olsun ya. BJK Murat günaydınlar abi. Biliyorsunuz arkadaşlar Murat abi de battal beden Türkiye formaları da geldi. Tüm Türkiye formaları zaten var battal beden. Battal beden demek böyle benim gibi terası olan arkadaşları kastediyor. Kilolu değil teraslı arkadaşlar. 3X large, 4X large, 5X large daha ne olsun ya. Hakan diyor ki videoyu izledim. Vallahi çok profesyonel olmuş dizleri aratmamış. Eyvallah Hakan sağ olasın. Hakan sen bizi nereden dinliyorsun? Onu da not edelim. Süleyman abi gelmiyor mu bu tarafa diyor ya. Bıraksın yol üstü. Vallahi benim geldiğimde arabada var mıydı ki bilmiyorum ki Dündar ya. Bak samimi söylüyorum arabada çoğu zaman olmuyor benim ya. Süleyman sağ olsun tüm işleri hallettiği için ben depoya bile var ya ayda bir anca uğruyorum. Önceden depoya sık sık gelip gidiyordum. Eksildiği zaman arabaya atıyordum. Abi o da yok. Bazen vallahi evde içmeye geçen gittim marketten aldım bir karton ya. Bak çok samimi söylüyorum. Evde içmeye gittim marketten bir karton aldım. Abi gidemiyorum depoya ne abi? Murat abi diyor iki karton da bana yollasın diyor. Eyvallah Murat abi. Arkadaşlar bugün forma çekilişi yapacağız. Murat abi bir adet Türkiye forması hediye edecek. Saatler 08.08'i gösteriyor. 08.10'da ilk mesajı atana BJK Murat'tan Fan Shop'tan bir adet Türkiye forması. Hadi bakalım. 08.10'da ilk mesajı gönderen hazırlanın hızlıca hızlıca. 08.10 ilk mesajı kim gönderecek?
Fan Shop yaz gönder. Fan Shop yaz gönder arkadaşlar. Fan Shop. 0810 Fan Shop yaz gönder hızlıca. Melek Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir günün olsun. Gel güzelim beni anla. Kaybeden ya Dündar, sipariş et, ne uğraştırıyorsun, kapına kadar göndereyim ya. Aba ben gelene kadar ölme şeyim ölme. Merhametin ne tarafta, zahir olur mu bir anda? Fan Shop yaz gönder. Adam şeytan diyor, kapıdan girmez ki, adı üstünde. Onur abi diyor, bilmiyor mu işleri diyor. Adam şeytan ya, duvardan kapıya ihtiyacı yok ki. Fan Shop yaz gönder. Battal beden.

fan shop, fan shop. Yaz yaz gönder. Vay, mesajlar yağmur gibi geliyor. Bakalım kime vereceğiz. Kimin eli hızlıysa ona vereceğiz. Oo, Ercan Aktaş, günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Ercan, döndün mü? Nerelerdesin? Burada mısın? Çat'ta mısın? Afrika'da mısın?

Oo, Mısır'dan. Ercan Mısır'da, Mustafa Mısır'da. Mustafa, Mehmet, Engin ve Ercan'dan selamlar ve aleyküm selam beyler. Dün story'de görmüştüm ya. Ortim orada, Engin kardeşim orada, Ercan orada, Mehmet orada. Süpersiniz. Allah kabul etsin. Çattaydılar, oradan da Kahire'ye geçmişler. Hadi bakalım. Hepinize sevgiler, selamlar. Dikkat edin kendinize. Günün birincisi Ferhat 54'ün istek parçasını dinleteceğim.

Mısır yanıyor diyor, 38 derece. Hey maşallah. Kıskandırmak gibi olmasın da Viyana'da da yağmur yağıyor Bercan.

Perşembe dönüyoruz inşallah Viyana'ya. Kırmızı halılarla karşılamanı bekliyorum diyor. Hazırladım Ercan. Hepsi hazır. Mustafa, Engin, Mehmet ve Ercan'a sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ta Mısır'dan dinliyorlar. Salih abla doğru yazdın. Bakalım ilk mesajı kim gönderdi? Sabri abi günaydın. Sabri Salih. Hayırlı yayınlar, selamlar, saygılar. Bugün de balıktayız diyor. İsveç Malmö'den dinliyor Sabri abi. Yanında arkadaşlar da var. Hepsine sevgiler, selamlar olsun. Bereketli olsun abi, rastgele. Sabri abi seviliyorsun. Duyduk duymadık demeyin. Demo çıktığı arazide yeni jipiyle görülmüş. Demo Acer jipinle bir reklamda biz çekelim diyor. Valla demo kayıp bayağıdır yok ya. 2-3 haftadır yok piyasada. Kendini dağlara tepelere verdi yeni jipiyle.

0: bugün Fan Shop'tan bir kişiye Türkiye forması vereceğiz dedik. Fan Shop yaz gönder dedik. İlk kimin mesajı düşerse ona vereceğiz dedik. İlk Teslime Hanım'ın mesajı düştü. Tebrik ediyoruz. Murat abi not alıyor musun? BJK Murat. Teslime Hanım'a verdik. Nasılsa bildiğin okur ya hayat bizde öyle işte. Akışını bırak açılırsak da beraber açılalım. Hayırlı olsun güle güle giysin. Beraber batalım.
1: Ali Süzen.

Elemanlar kendi isimlerini duyunca odama koştular diyor. O ne diye soruyorlar. Meşhur oldunuz dedim. Ya Ercan, Mustafa zaten dinliyor. Engin de dinliyor arada. Mehmet'i bilmiyorum Allah için. Yani ilk kez radyoyu duyuyor olamazlar bunlar. Afrika'dan mı geldiniz arkadaşlar? Mızrak yaprak. Teşekkür ediyoruz Ercan'a da, sağ olsun. Aziz Başkan'ın yeri bugün boşmuş, vay be. Afiyet olsun Aziz Başkan. Vallahi Aziz Başkan ne içiyor? Ekşili elma içiyor bugün. Vay be. Allah'tan diyor beğenmedik. Dedim diyor, rezalet olmuş deseydim hepten linç edeceklerdi beni diyor. Vallahi ben bir şey demedim Raşit. Biliyorsun. Ben moderatörüm, yayıncıyım, programcıyım. Sen de beğenseydin Raşit yani, Allah Allah. Allah Allah. Salih abla ilk beş kişiye nasıl verelim Allah'ını seversen. Batıracan mı fan şopu? Video baya komik olmuş abi diyor. Değil mi? Vay vay. Vay vay.

Bir şey soracağım abi diyor. Tabaklar fiyata dahil miymiş diyor. Valla Nahi de o sorunun cevabını ben de henüz alamadım. Valla benim hatun da sordu. O fiyata dedi tabaklar dahil mi dedi. Dedim valla bilmiyorum. Herhalde dahil değil ya. Ama Haydar bir jest yapar. O masayı alana herhalde tabakları hediye edersin değil mi Haydar? Arkadaşlar yayın esnasında sadece ve sadece Viyan FM WhatsApp numarasından gelen mesajları görebiliyoruz. Özel hattıma gönderirseniz, sosyal medya sayfalarından mesaj yazarsanız onların hiçbirini göremiyoruz. Ya da SMS atarsanız onu da göremiyoruz. Maalesef sadece ve sadece WhatsApp. Sadece WhatsApp. Vay vay vay. Bugün kadro Şampiyonlar Ligi ya. Fatih Dadelen de orada. Fatih afiyet olsun Fatih. Şenel günaydınlar. Foralberg. Foralberg'e sevgilerimizi selamlarımızı gönderiyoruz. Murat Bey duyuyorsa belki yapar diyor. BJK Murat, Salih abla diyor ki ilk 5 kişiye forma versin diyor. Ben demiyorum. Masa zaten 4.90. Masa 499'muş ya. Tabakları verse külli zarar. Üste para vereceksin Haydar bu girişle. Ben sana deli olursam, deliye bayram bir gün. O masa artık ünlü oldu. Onur ünlü gibi. O ünlü oldu abi. O masa ünlü. Açık arttırmayla satacağız o masayı değil mi Onur? Abi o masada ben döner yedim ya. 499'a satılır mı? 4990'dan başlaması lazım. Göz gelirdi ben sana deli olursam. Deliye bayram bir gün gelir. Hemen loading yapalım diyor. Kız demo sen anladın diyor. Valla demo sessiz sessiz dinliyor herhalde.

kazıkmış meğer. Suat, günün konusu bugün reklam filmi. Günün konusu bu. Altına da yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım kimler yorum yazacak. Bakarsınız sürpriz bir hediye verebilirim. Abi zorla. Baktık seve seve yazmıyorsunuz.

0: olursa.
1: Vallahi sağ olsun. Gider zoruna. Rica ettim, yorum yazın dedim. Kimler yazmış? Oo. Basamazsın gözüne de yaş olsam gözlerine. Esin Hanım yazmış. Bedia daha önceden yazmış. Onur yazmış. Demet yazmış. Tamer yazmış. Bahar Hanım yazmış. Ali abi yazmış. Murat Erdatlı. Gürcan abi yazmış. Maskeli Kızıl kim ya? Maskeli Kızıl. Deşifre et kendini. Kimsin? Ayten Hanım yazmış. Ispartalı Ayşe yazmış. Dudu 10278. O kim ya? Arkadaşlar şifreler kullanmayın bak. Çözemiyoruz kim olduğunuzu. Naide yazmış. Oo, bu kadarcık mı ya? Valla şurada 130 farklı kişi mesaj atıyor. Ana. Abi ayıptır söylemesi. Reklam çekiyorsun, fiyatları bilmiyorsun. Olmaz böyle, adapte ol biraz diyor. Ya Kemal, biz orada reklam çekiyoruz da kardeşim, biz masayı çalıyoruz. Para vermiyoruz ki masaya. Ali abi çok güzel olmuş reklam filmi ama senin oyunculuk 10 numara. Sen başka oynamışsın be abi diyor. Bir şey diyecektim. Bu federasyonu da getirsek Pindrix'lerden. Vereceğiz oraya. Vardı orada da bitmiş. Federasyona da gönderelim biraz. Turgut abiye aslında Turgut bana söylemişti ya. Süleyman'a söyleyeyim de bıraksın oraya. Suat, günün konusu reklam filmi. Suat, izledin mi? Abi diyor, bir şey soracağım diyor. Onu bunu bırak da diyor. Birisi diyor yastığı kapmış. Ama diyor yastık önemli bence diyor. Soygunda gayet başarılı. Abi yastığı niye çalıyorsunuz? Allah'ınızı severseniz. Ya yastığı bırak, bir de yangın tüpünü çalıyorlar. Baba baba baba. Yangın tüpü. Koca rota möbele giriyorsun, yangın tüpünü çalıyorsun. Allah Allah. Tamam, maskeli kızılın kim olduğunu tespit ettik. Ama deşifre etmeyeceğim tabii. Eyvallah kardeşim. Patron, akşam yer var mı? Var var Mustafa, senin grubu alalım. Konu yok Salih abla bugün. Bugün konumuz reklam filmi. İşten çıkınca Haydar'ın oradayım diyor. O masada döner yiyeceğim diyor. Vay be. O masa meşhur olacak. O masa bu masa.

Bak bak Raş diyorum yazmış. Raş diyor ki değişik bir reklam olmuş. Kararsız kaldım beğenmekle beğenmemek arasında. Biraz daha zorlarsa Raşit beğenecek. Az kaldı beğenmesine.

Oo Celil günaydınlar. Hayırlı yayınlar Ali Bey. Reklam süper olmuş. Foralbek'ten selamlar. Ve aleyküm selam. Celil hoş geldin. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Celil ya biz bunu niye Şenel Bey diye kaydetmişiz ya? Niye böyle oldu? Düzeltelim bunu. Foralbek TV. Ekmek yoktu diyor. Ekmek olsa beğenirdi diyor. Eyvallah Sadık. Ya bir döner Raşit'e oradan bir döner ısmarlasaydım Raşit beğenirdi kesin. Mükemmel olmuş abilerde. Mükemmel. Harika. Şeytan bizi bozamıyor ama diyor biz onu yola getireceğiz. İman gücü bu olsa gerek. Eyvallah.

Yayın sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Mega Süpermarketler Viyana'da 4 şubesiyle hizmetinizde. Yaz geldi. Çay olmazsa olmaz izine gidecekler için. 4.99'a 1 kilo çay var Mega Süpermarketlerde. Bu fırsatı kaçırmayın. 4.99 1 kilo semaver çay, kaçırmayın. 4 şube, 1 toptancı Viyana'da. Artset Centrum Simmering, Geiselbergstrasse 28 numarada ücretsiz vitamin C serumu. Haziran ayı sonuna kadar geçerli. Viyana FM'den geldim demeniz yeterli arkadaşlar. Viyana FM'den geliyorum, vitamin C serumu istiyorum. Anında hizmet. Animo Eczanesi, Wallensteinstrasse 61, 20. Viyana'da. Reçetesiz satılan bütün ilaçlarda, takviye gıdalarda %10 indirim var. Viyana FM'den geldiğinizi söylemeniz yeterli. Viyana FM demeniz her yerde kapıyı açıyor. Viyana FM dinleyen her zaman kazanıyor. Bovul Kebap, Parndorf'ta ve Floristdorf'ta 2 şubesiyle hizmetinizde. Belçika, Hollanda, Almanya, Fransa İzne gidecekler. Avusturya'daki en güvenli durağınız neresi? Tabii ki Bovul Kebap. Hem dinlenebiliyorsunuz, hem ihtiyaçlarınızı gideriyorsunuz, hem karnınızı doyuruyorsunuz. Sonrasında yolunuza devam ediyorsunuz. Tam yolunuzun üstünde Parndorf'ta. Kun Kargo, uluslararası gümrükleme, transport, taşımacılık çözüm ortağınız arkadaşlar. Avusturya'ya bir ürün getirecekseniz, Avusturya'dan bir şey gönderecekseniz Kun Kargo ilk tercihiniz olsun. Pindrinks'leri Kun Kargo getiriyor, tüm işlemlerini hallediyor. Bana sadece diyor ki abi tır yolda depoya doğru geliyor diyor. Bu kadar, başka bir şey yok. Süpersin. Buradan Erdoğan ve Serhat kardeşlerime ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Star Ryzen uzakları yakınlaştırıyor, sevdiklerinize kavuşturuyor. Sizlere huzurlu, mutlu, güvenli tatil sunuyor. Daha ne olsun ya. Graz, Salzburg, 2 şube. Gürbey Restorant 10. Viyana'da. Quellenstrasse 100 numara. Çorbacınız, 7 çeşit çorba var her gün. Türk mutfağının eşsiz lezzetleri. Sabah 6, akşam 10, açık. Roto Home ve Roto Möbel mağazaları 2 şubesiyle hizmetinizde. 10. Viyana'da ve 11. Viyana'da. Tüm yayın sponsorlarımıza değerli katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar.

Eyvallah Mahmut. Abi diyor koşmam ve dürüm yemen harika diyor ya. Ya. Zor bir sahneydi. O koşma sahnesi için bayağı enerji tükettik.

Ali patron, Pandof'ta cami var mı diyor Emrah. Var var Emrah. Pandof'ta yanlış bilmiyorsam 2 tane cami var. Hatta çok güzel büyük bir cami var, bahçesi falan olan. Saray Camisi ismi yanlış hatırlamıyorsam Pandof'ta. Çok yakın o Pandorf'un alışveriş bölgesine. Pandorf'un tam merkezinde. Cadde olarak ne geçiyordu ya? Neusiedlersee. Yok, Neusiedlerstraße miydi? Neusiedlerstraße herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Mustafa sen bilirsin adresi. Tam adresi neydi? Abi filmde dürümleri götürüyorsun, canım çekti diyor ya. Ya Hakan, canın çektiyse sıkıntı yok. Hemen gidiyorsun bavul kebaba. Yap bir dürüm diyorsun. Sana muhteşem bir dürüm yapıyorlar. İstiyorsa beğenmesin diyor. Valla aynen öyle Onur. Mecbur beğenecek herhalde. Abi diyor akşama görüşeceksen bana döner möner ısmarla diyor. Saadet olsun, eti de bol olsun diyor. Beğenmeyi bırak diyor, saniyesini de paylaşırım bile diyor. Bah. Reklam harika olmuş. Rota'nın yastıklarını deneseler çalmaya değer olduğunu bilirlerdi diyor Şeyma Hanım. Bak bu çok iyi. Değil mi? Rota'nın yastıklarını deneyenler çalmaya değer olduğunu bilirler. Aynen. Vallahi ben de Rota'nın yastıkları kullanıyorum bu arada. Sağ olsun Haydar kardeşime dedim ya Haydar yastık lazım. Verdi, çok da rahat ediyoruz. Kuş diyor, kuş. Pandof Saray Camii var. Şeyma Hanım gönderdi sağ olsun. Neusiedlerstraße. Kaç numara? 8 numara. Neusiedlerstraße 8 Pandof. Çok eğlenceli olmuş. Emeğinize sağlık diyoruz. Şerife müdüre sağ olasın. Müdüremiz beğenmiş. Çok uzun mesafe koşmuşsun patron diyor. Vallahi çok koştum ya. Ta bavul kebaptan oraya kadar koştum. Pandorf'tan 11. binaya kadar koştum. 45 kilometre. Ya. Vay Demet yaşıyormuş ya valla. Demet yaşıyormuş. Sağlıklı olduğunu öğrendik. Demet günaydınlar. Hayırlı sabahlar abi. Hepimizin günü güzel, işleri kolay olsun inşallah. Amin. Hoş geldin Demet. Nerelerdesin sen ya? Ha, bir cami var diyor. Bu hafta da kermes var 4 gün. Geçen hafta yok muydu ya kermes? Her hafta kermes mi var orada? Allah Allah. Emrah adresi aldın mı Emrah? Orada Türk çok mu diyor. Hakan valla istemediğin kadar Türk var burada ya. Hakan sen bizi nereden dinliyorsun? 11. Viyana'ya geldiğiniz zaman 10. Viyana gibi artık. Yani Türkçe bilmeniz yeterli. Başka bir dil bilmenize gerek yok. Her işinizi halledersiniz. Kardeş diyor maçlar başlayana kadar her hafta bir tane forma verelim diyor. Tamam, bu haftaki istihkakımızı doldurduk. Haftaya bir tane daha forma vereceğiz arkadaşlar. Bir forma bu hafta verdik, bir forma da haftaya vereceğiz. Arkadaşlar ATEB'in düzenlediği aile şenliği, yaz şenliği bu perşembe günü başlıyor. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar tam 4 gün. Tüm Viyan FM dinleyicilerini de bekliyoruz. Tamı tamına 4 gün muhteşem bir şenlik sizleri bekliyor. Çocuklar için yemek içecek harç, her şey ücretsiz. 4 tane Luftburg var. Şişme balon büyükler var ya, normalde her yerde ücretli, bizde ücretsiz. Yüz boyama, çocuk oyunları, çocuk etkinlikleri. Geçen sene yanlış hatırlamıyorsam 800'e yakın hediye poşeti dağıtmıştık. Bu sene hedefimiz 1000'in üzeri.
1000'in üzerinde dağıtacağız. Gofretler var, içecekler var. Belki tek tek sayarsak 2000'in üzerine denk gelir. Tam sayılara bakmam lazım. Her şey var, her şey. Abi şükür yaşıyoruz, buradayım diyor. Çok şükür ya, çok şükür. Sağlık saat yerinde olsun da gerisi önemli değil, değil mi? Hakan bizim Mödling'den dinliyor. Eyvallah Hakan. Bir de cuma saatini sorsan sana zahmet diyor. Valla saat 13 gibi falan. Vakit biraz ilerledi de. Emrah, Viyana FM uygulamasına giriyorsun. Orada namaz vakitleri var. İstediğin şehri seçiyorsun, tamam mı? Bak canlı canlı yapalım. Uygulamaya giriyorsun abicim. Menü düğmesine basıyorsun tam ortada. Sonra orada vakitleri görüyorsun. Nereye istiyorsan ekleyebiliyorsun. Pandorf, Salzburg, Amstetten nereye istersen hepsi var. Sıkıntı yok. Saat 13'te kılınıyor cuma namazı. Bilgin olsun.

Valla Raşit, geliyorsunuz hemen orada dağıtım saati abi. Herkese veriyoruz yettiği kadar. Tüm sponsorlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Herkesi şenliğe bekliyoruz arkadaşlar. Atep Aile Şenliği geçen sene 2 günde 20 bin kişi gelmişti. Bu sene 4 günde çok daha fazla kişiyi bekliyoruz. Hadi bakalım bir rekor olur mu acaba? Avusturya'nın kendi alanında böyle şenlik tarzı, festival tarzı, amatör imkanlarla yapılan en büyük etkinliği. Evet, en büyük etkinliği. O kadar da iddialıyım. Abi tek seferde çekebildiniz mi? Çekene kadar kaç tane döner yedin diyor Mehmet. Tek seferde Mehmet bir döner yedim ya. Reklam filmi yaklaşık 5 saat sürdü. Biraz daha fazla sürdü reklamdan. Yani 5 saatten 3 tane döner dürüm yedim. 3 tane dürüm yedim bak. 3 tane dürüm. 6 saat. 2 saat arayla yemişim. Abi gece yarısı reklam çekiyoruz. Kolay değil ya. 22. bir yandan Mehmet. Viyan FM uygulamasında çok güzel özellikler var. Mutlaka kullanın. Mesela Viyan FM uygulamasında televizyonu izleyebiliyorsunuz. Eğer kapatmazlarsa Türkiye'nin maçlarını TRT'den izleyebilirsiniz Viyan FM uygulaması üzerinden. Viyan FM uygulamasının üzerinde döviz kurları var. Türkiye'ye gideceksiniz, lazım olacak. Gazete başlıkları var. Her şey var. Eyvallah Haydar'ım. Eyvallah Mustafa, saat 13'te diyor. Eyvallah, doğru söylemişiz. Aşağı yukarı Viyana ile aynı.

Hadi basit bir soru soralım bugün. Bugünü boş geçmeyelim. Basit olsun. Karınca bir zencinin koluna düşmüş. Ne demiş? Karınca bir zencinin koluna düşmüş. Ne demiştir sizce? Abba demiş. Sonrası ne demiş acaba? Karınca bir zencinin koluna düşmüş. Ne demiştir sizce?

Sizce ne demiştir arkadaşlar? Karınca bir zencinin koluna düşmüş. Ne demiştir? Var mı bir fikriniz? Bakalım. Nasıl cevaplar gelecek? Bekliyoruz.

Oo, Seçkin günaydın. Valla bugün uzun zamandır gelmeyen arkadaşları, dostları görüyoruz. Günaydın Ali abi, günaydın VNFM. Eyvallah kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Seçkin. Bir de Sercan gelse kadro tam olacak. Emrah geldi. Şimdi yandık demiş diyor. Eyvallah Emrah, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Seçkin doğru cevabı verdi bu arada. Şeyma Hanım doğru cevap verdi. Kara üzüm happesi. Le le le canım demiştir diyor. Eyvallah. Kara bahtım, kör talim. Olabilir, demiş olabilir. Aba, bu benden de kara demiştir diyor. Demiştir vallahi. Şimdi yandık demiş diyor. Vallahi. Yasin doğru cevap verdi, Yasin tek baş. Eyvallah kardeşim. Hayret, Dündar buna cevap vermedi henüz. Tamer de doğru cevap verdi. Demo ne demiş kız diyor. Hava karardı ellem demiştir. Hava niye kararsın ya? Anam toprağa düştüm demiştir diyor. Toprağa düştüm. Gonca Hanım doğru cevap verdi. Genç yaşta girdik kara toprağa demiştir. Eyvallah. Suat doğru cevap verdi. Mehmet doğru cevap verdi. 22. Viyana. Abo, her yer karanlık oldu. Neredeyim ben demiştir diyor Isparta'da işte.

Celil doğru cevap kardeşim, eyvallah. Doğru cevabı verenlere Celil de katıldı. Perdeleri kim kararttı demiştir. Eyvah, karanlıkta kaldım demiştir, olabilir. Eyvah, karaya düştüm. Kara baktım. Kara baktım, kör talim demiştir. Eyvallah. Burası çok karanlık, ışıkları yak demiştir diye. Eyvallah. Ampul patladı da demiş olabilirdi. Coşkun, günaydınlar Coşkun. Işıkları söndürün, ağlamak istiyorum. Yok canım, o kadar da duygusal değildir ya.

Karınca zencinin koluna düşmüş. Ne demiştir sizce? Kara üzüm habbesi, le le le canım dememiştir herhalde.

Oo, Sercan Bosna'daymış. Adam geziyor ya. Ben kara, sen benden kara. Açın lan uşakları. Yok be. Kör olasıca kocam elektrik faturasını yine ödemedi demiştir diyor. İşim var, birileri gibi eline fırçayı alıp gel git yapmıyorum. Burası çok karanlık demiştir. Ne diyecek diyor. Dündar, ilk kez bir şey bilemedin. Vallahi ilk kez bir şey bilemedin. Dündar ilk kez bir şey bilemediği için eğer Atep şenliğine gelirse bu hafta sonu ona bir tane pindirinks ısmarlayacağım. Bir tane mi? İlk kez bilemedi. Bilemediği için ısmarlayacağım bak. Muhabbeti güzel ama varamıyor sana. Sana yürüdüğüm yollar çiçek açar bana. Ama var sözüm. Ha süper, Melek Hanım da bildi. Bir kenara yanında duramam. O nasıl bir bakış, gözümü ayıramam. Gülüşüne müebbet böyle yaşayamam. Diğer market poşetleri diyor. Boyalar çıkıyor. Rotanın çantaları bile kalite. Oo. Bak bak Haydar.

Yayın bitti diyor. Emojileri gönderin demiş. Hadi gönder emojileri gelsin. Harbi saat 08.53 olmuş ya. Gönder gönder emojileri gönder. Bugün herkesten emoji bekliyorum ama. Herkesten. Gönder gönder gelsin. Tencere dibin kara. Seninki benden kara. Güzel. Kayboldum demiştir diyor ya. Yok ya, nerede kaybolacak? Maşallah be güzellik. Kaşık sesi baba. Bir tane mi senin cezan mı? Yok, bir tane. Bilemediğin için bir tane ısmarlıyorum. Senle gidelim mi buradan? Baro sana kurban kara kız. Aşam oldun yanın yok. Amanın ışıkların. Aşam oldun yanın yok. Bayram da doğru cevap verdi. Fadime Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Dündar diyor bugün halı taşıyor. Zamanı yok ChatGPT'ye girip de bakmaya. Yasin. Eyvallah. Vay dindar, vay vay vay. Davula çıkarsak bizim meyik. Gönder gönder gelsin arkadaşlar. Ne isterseniz, canınız ne çekerse. Aha buldu. En sonunda buldu Dündar. Dündar bulduğun için Pindrix vermeyeceğim sana. Gerisi yalan. Sakınırım güzelim seni elden. Bir karakola düşmediğim kalmıştır. Süper, doğru cevap karakola düştüm demiştir arkadaşlar. Eyvah, karakola düştüm. Zencinin kolu kara. Kola düşmüş, karakola düşmüş. Kara kol, kara kol. Dündar bizimle eğleni diyor. Vallahi Dündar ağam bizimle eğleni ya. Gönder gelsin, emojiler gelsin. Karakola düşmüştür diyen herkesi tebrik ediyorum. Karakol doğru cevap olacak. Karakol, vay be. Karakol, karakola düştüm.

Vay be, daha yeni yeni ısınıyoruz. Eserlere bak. Sevda Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Dündar bilemedi mi dünyanın sonu geldi acaba diyor. Bizimle eğleniyordur o diyor ya. Vallahi Haydar aynen. En son 118'de kalmıştık. 119, 120, 121, 122, 123, 124. Bakıyorum, hemen bakıyorum. 125. Sabri abi yazmıştı. 126. 127, 128, 129, 130. Sayayım, biraz daha sayayım. 100 gönder gelsin. Aba, bu da benim gibi siyahmış demiştir. Bu da benim gibi siyah. Vallahi. Yok ya, şunu gönderelim, dur. Şu gelsin.

Ara beni yaparız mutlaka plan. Birazdan İbrahim Elden sizlerle birlikte olacak. Saatler 09.00'ı gösterdiğinde saat 13'ten itibaren Özlem Ayral. 18'den itibaren Akif Özcan. 21'den itibaren Melih Şerit günün finalini yapacağız. 11.30 haber bülteni. 15.30 haber bülteni. 17.30 haber bülteni. 20.30 haber bülteni. Günde 4 kez haberler var. Abi ben yatıyorum, yayın bitir diyor ya. Hep mi çalışacağım? Allah Allah, çalışıyor musun sen? Haydi. Vallahi Dündar, sesli mesajları veremeyebilirim ya.

0: Sana bir çift lafım var. Dur bakayım, verebilecek miyiz sesi?
1: Zaten senin cezanı ben kesmişim, bir karton, bir pindirik nedir? Sen bir karton daha vereceksin.
0: Bah ya. Dündar, biz tanışıyor muyduk kardeşim bir yerden? Yok ya, tanışmıyoruz herhalde, gözüm ısırıyor ama. Veda parçamız olsun hadi, lafım olur. Lafım olur ya.

Bugünü tamı tamına 137 farklı dinleyicimizin mesajıyla kapattık. Süpersiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dinleyicimizin ortalama 4 ya da 5 mesaj yazdığını hesaplarsak, tek yazanlar da var tabii, 10 tane yazan da var. Ortalama 5 desek aşağı yukarı 750 tane mesaj. Vay be. 750, rakama bak abi. Müthiş bir rakam. Sonra müzik dinletmiyorsun. Nasıl müzik dinleteyim ben size? Hiç istemezdim, neden değiştin sevda yerlerde. Vallahi Naide, her şeyim ters diyor. Millet yatarken ben çalışıyorum. Millet ayaktayken ben yatıyorum. Nerede? İyi bakalım. İyi istirahatler sana o zaman. Kimlere uydun, nasıl inandın? Emoji gönderen bütün dostlara teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Eksik olmayın. Yarın hepinizi aynı saatte yine bekliyorum arkadaşlar. Değerli katılımlarınız için sağ olun, var olun. İyi ki varsınız, iyi ki Viyana FM'desiniz, iyi ki bizimle birliktesiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın, Viyana FM'den ayrılmayın. Ali Süzen. Ali Süzen. Ali Süzen.

0: Ya ne güzel bir şarkıyla başladı. Guten Morgen, iyi sabahlar Avrupa. İbrahim Elden geldi enerjimle. Ya bir şey söyleyeyim, bu sabah çok mutlu uyandım ya. Sanki hesabımda 100 bin euro artı KDV ödemiş gibi. Bir mutluluk, bir heyecan anlatamam ya. Aşırı iyiyiz bugün, Allah'ımıza şükürler olsun. Bir nazar boncuğuyla başlayalım lütfen. Bugün bana nazar boncuğu atan dinleyicilerimiz arasında iki arkadaşımıza hediye vereceğim. Bugün nazar boncukları arasında İbrahim sana maşallah nazar değmesin diyen dinleyicilerim arasında iki arkadaşımıza harika bir hediye vereceğim ama sıra dışı. Ya bu hediyeyi alan kişinin ruh hali de sıra dışı olması lazım. İbo ne veriyorsun oğlum ya? Hoş geldiniz. Koray geldi ya. Koray diyor ki kral sen dün gece nasıl bir söz paylaştın? Biz 30 kişi kendimizi gerçek anlamda denize attık diye ya. Koray gece sakindir ama sandığın kadar sessiz değil kral. İstanbul'un en güzel bölgelerinden bir tanesi yine sevgili Koray kardeşimin Esenler'de çok güzel bir işletmesi var. Benim de çok değer verdiğim dostum. Kokoreç seven var mı bilmiyorum ama ben çok severim. İstanbul Esenler son durak Gala Kokoreç. Sevgili Koray işinin başında abi diyor ekiple beraber dinliyoruz. Benim kıymetli dostlarım, ustalarımıza da selam yollayalım. Onur geldi mi Onur benim dayıcım ya. Dayı! Sevgili Koray yakışıklı kardeşime de Viyana'da tüm sevenleri de var Viyana'da. Koray var ya Viyana'ya gelse iki kişiden birisi tanır Koray'ı. Kemal Göktü bana Kemal Baba'ya da ona da selam yollayayım. Kulaklarını çınlatalım. Bu güzel şarkı onlar için. Hazır mıyız? Ustalarımız geldi mi? Hayırlı işler. Şimdi sevgili Rafi var. Benim çok sevdiğim DJ arkadaşım ama çok iyi ya. Rafi Mersin'de tanımayan yok. Rafi hazır mısın kral? Ve çok güzel isimler de işbirliği yapıyor. Mesela onlardan bir tanesi de Peyruze. Kız ismini bir türlü söyleyemiyorum. Sevgili Rafi. Türkçe'de hangisi? Rafi hangisi? Hangisi doğru? Ben bir seslendirme ve bir eğitmen olarak acaba hangisi? Rafi, nine, Rafi, okay. Kübra diyor ki Düsseldorf'tan sana bir sürü nazar boncuğu yolladım. Hadi gel artık etkinliğimize demiş. Geleceğim. Düsseldorf bekle beni. Hem de kimle geliyorum biliyor musunuz? Türkiye'de çok sevilen bir sanatçıyla Düsseldorf'a geliyorum. Gerçi sanatçı arkadaşımın benden istekleri bitmiyor da. Abi benden bir kulis rider istedi. Bir ben yokum içinde. Nine, İbo yapamaz öyle şeyler. Dövmeli Tülay geldi. Günaydın. Elden nasılsın Elden Bey? Keyifli yayınlar. Sağ ol güzelim. Sen nasılsın Dövmeli Tülay? Yine seni seviyorum kızım ya. Vallahi her şeye rağmen seviyorum seni. Merve geldi 19. Viyana. O kadar güzel enerji yollamış ki bana. Böyle müzik dolu, kulaklıklı, yıldızlı güzel bir gün diliyorum. Çok teşekkürler. İnadı bırak, ağlamana bak. Ya sevgili DJ Rafi ve DJ Peyruze ve tüm arkadaşlara da çok selam. Şimdi ben dedim ki sevgili Rafi'ye abi çok enerjin çok iyi ya. Çünkü çalıştı arkadaşları da çok iyi. Şimdi sevgili Bircan'ın çok güzel bir etkinliği vardı Mersin'de. Anka Premium Event. Harika geçti çok eğlendik. Yemin ediyorum var ya düğünümde bu kadar göbek atmamışımdır ya.
1: Ağlamana bak içindeki hisleri gözlerinden nasıl ele verecek nasıl ele...
0: Gerçekten yani eski sevdiğim kadınla böyle bu kadar oynamamışım biri.

İbo'cum beni heyecanlandırıyorsun demiş Düsseldorf'tan Kübra. Allah Allah, bismillahirrahmanirrahim. Sana hemen bir Pindrinks verelim ya. Bu arada Pindrinks'ler geldi mi arkadaşlar? Tamam, okey. 22. Viyana'ya yükledik mi Pindrinks'leri? Ekip, bizi duyuyor musunuz? Bintat süpermarkete Pindrinks'ler gitti mi 22. Viyana'ya? Okey. Aman abi, raflarda görmek istiyorum. Bak, 12 Haziran'da geldiğimde Pindrinks'leri görmek istiyorum abi. Bol bol Pindrinks içeceğiz o gün. Şimdi Ali Süzen'in açılışları çok meşhurdur. İyi geçiyor. O yüzden 22. Viyana'da Bintat süpermarket açılıyor arkadaşlar. Açılışa herkes davetli. Buyurun gelin. Şeref abi, yine yaptın yapacağını ya. Gülay yengem dinliyorum bilmiyorum ama dünya tatlısı güzel aileye, Şeref abime ve onu sevenlere gelsin bir güzel şarkı. Gülay yengem diyor ki Allah'ıma şükürler olsun her gün diyor. Sevgili Şeref kıymetli eşiyle beraber ne kadar mutlu güzel güne devam ediyorlar. Şeref abi de her gün iki rekat namaz kılıyor Gülay yengemle evlendiği için. Ne güzel valla. Ne mutluluklar diliyoruz. Ya çok iyisiniz ya. Southside Piercing geldi. Bir sürü nazar boncuğu, kalpler yollamış. Prenses süpersin. Nuray ablam, Guten Morgen canım. Şimdi bizim arkadaşlar Salim abimi de hemen kaydedelim. Numarasının sonu 61. Biliyorsunuz ki oflu. Salim abi, Yağmur dinliyor mu Yağmur? Biraz takılalım Yağmur'a. Bir açtır radyoyu. Bana bir sürü nazar boncuğu yollamış. Süpersin. Gözün aydın ben. Rabbim tüm nazarlardan seni korusun demiş. Amin. Şimdi...

0: Yaklaşık 10 yıl önce tanıştığım çok kıymetli bir arkadaşım da oldu. Ayşegül, o da şu anda Türkiye Cumhuriyeti Meclisi'nde çalışıyor. Benim de çok sevdiğim, çok kıymetlim. Adanalı, ooo elim aşalı. Kız o zamanlar bana teklif etmişti, gel evlenelim diye, kabul etmemiştim kızı. Yemin ediyorum vallahi. İnanır mısınız? Gerçekten inanılmaz derecede son zamanlarda evlilik teklifi alıyorum. Vallahi bak. Ama nine İbo. İbo nine, ağzın yandı bir kere İbo. Olmaz İbo. Love İbo. Şinel İbo. Olmaz İbo ne demek arkadaşlar? Almanca'da olmaz İbo. Nine İbo. Şey dedim şimdi, Şenol abiyle 12. Viyana'da yürüyüş yapıyoruz. Abi dedim işte, teşekkürler, çok güzel bir kahvaltı, kesene bereket. Almanca da dedim, bunun kesene bereket ne demek? Oğlum dedi, ben dedi Almanca'da kesene bereketi bilmiyorum. Arkadaşlar Almanca kesene bereket ne demek? Ayten geldi İstanbul'dan, hoş geldin Ayten. Duygu diyor ki bence bir tane daha hakkın olmalı demiş. İkinci bahar yap. Ya sen de az değilsin ha. Sen tabi üçüncüyü aldın.
1: Kapıma dayanma sakın, yakarım inan, yakarım. Rezil olur ele güne aldırmadan hiç kimse.
0: İbo'cum günaydın, hoş geldin.
1: Kapıma dayanma sakın, yakarım.
0: Hoş bulduk Ayten'cim, İstanbul Yeni Bosna, sen de hoş geldin. Kamer nerede ya? Bizim Kamer burada mı ya? Ona bir Mödling'den ya şarkı olacaktı. Kolay gelsin İbo. Keyifli yayınlar diliyorum. Fadime hoş geldin. Nasılsın? İşe mi gidiyorsun? Mersinli Fadime. Benim de çok sevdiğim, kıymet verdiğim dinleyicilerimden. O gelemedi ya. Çok istedi kadıncağız, dedi hani İbo seni görmek istiyorum. Hatta çok güzel böyle bir bana hediye paketi falan da. Olsun be Fadime. Bakarsın Mersin'de ya da İstanbul'da buluşuruz. Allah, benim şarkı çıktı. Rafi hazır mısın? DJ Rafi. Yani Rafi var ya, tanımayan yok ya. Mersin'de maşallah. Şimdi benim Salim abim var, 61,5. Kıymetli oflu dostum. Şarkılar armas. 11'de arayacağız. Çok iyi oyuncuları var. Dedim ki ya kanka, ben bir klip çekeceğim de. Bir etkinliklerde böyle bir benim yanımda olan birisi istiyorum. Sevgili Yağmur dinliyor mu bilmiyorum ama onu birazdan Yağmur ve annesi için bir şarkı olacağım.
2: Bir volkan kopuyor yine bedenim.
0: Ya İbo ya, kimse almazsa seni ben alırım demiş. Ya sen var ya bir tanesin.
2: Yangınımın içinde.
0: Bünyamin abim hoş geldin, sefalar getirdin, nasılsın?
2: Yangınımın içinde.
0: Oo, benim yakışıklı Gürcan abim de gelmiş. Ya bak bak. Gürcan baba ne yapıyorsun kankacığım? Gözlüklere bak şu... Adama var ya nazar değdireceğim. Sonu da çatlayacak yemin ediyorum. Gürcan abim benim kıymetlim ya. Onun yoğunluğundan dolayı görüşemedik. Ama olsun, onu seviyorum. Kıymetli... Dur ya, Gürcan abi yayına geldi. Dondu yayın ya. Nasıl bir enerjisi var? Nasıl bir saniye? Abi yemin ediyorum sistem dondu ya. Dur, gitti. Vallahi gitti. Neyse şununla devam edelim. Hazır mıyız? Barış Manço ile devam edelim. Gürcan abi bismillahirrahmanirrahim, bir giriş yaptı, sistem çöktü ya. Gürcan abi diyor ki günaydın kardeşim, iyi yayınlar diliyorum. Geldiğinde ilgilenemedim seninle diyor, yoğundum. Evet olsun ya, kalpler bir kankacım. Ya ben burada ilgi beklemiyorum ki ya, ben sizi göreyim böyle bir sarılayım, bana yetiyor. Gürcan abi sana sarılamadım, içimde kaldı, sen İstanbul'a gel. Sen beni çatılara da çıkartmıyorsun. Hep kandırdın beni geldiğinde. İbo'yu bir çatıya çıkartmadın ya.
3: Ben yaralı kur, sen kınalı kuzu.
0: Diyor ki bence ikinci bahar yaşamalısın İbo'cum. Çok keyifli oluyor demiş. İlkinden daha güzel, belki daha çok sevilirsin demiş. Aa, bunlar beni evlendirecek ya. Hayır ya. Daha çıtırım, günümü yaşayacağım da. Ben İsveç'e gidiyorum.
3: Gözlerin kal der gibi.
0: Alisa da çünkü benimle evlenmek istiyormuş. Alisa diyor ki İbo benimle evlenir misin diyor, buraya yerleşelim falan. Nine Alisa. Nine Alisa olmaz. Ne dili biliyorum, ne yapacaksın, başına bela alırım oralarda.
3: Ama senin bana
0: ben çalışırım, sana bakarım diyor. Vallahi o olur.
3: Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi.
0: Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Teslime Hanım aramıza hoş geldiniz, sevgiler.
3: Senin bana gönlüm.
0: Forma işlerine bizim Ali abi bakıyor. Elden Bey ya bir tanesin demiş. Şu anda bak seni kimlerle dinliyorum demiş. Danke. Ha, bunu ben benim Almanca hocama sorayım ya. Gökben'ime sorayım. Gökben Hanım'la müthiş bir arkadaşlığımız başladı. Benim Almanca öğretmenim. Şu anda gerçi çok önemli bir okulda çalışıyor. İsmini vermeyelim okulun.
3: Ellerim kelepçe, yüreğim zincir. Sen de biraz naz ediyorsun.
0: Dövmeli Tülay, ben bu Almancayı okuyamam.
3: Bana gönlün var gibi gibi.
0: Oo, Kadriye de geldi. Arkadaşlar yeni isimleri niye kaydetmiyorsunuz? Ya bizim var ya bu ekibi, Ali abiyle geçen gün Viyana'da da konuştum. Ali abi dedim, ne olur şu ekibe bir fırça at. Ali abi sadece bana fırça atıyor.
3: Seni...
0: Ali abiye bir hesap ödettim, kendine geldi valla. Ben var ya, yemin ediyorum çok seviyorum. Ali abi hesap ediyor. Çok hoşuma gidiyor ya.
3: Bana gönlün var gibi gibi.
0: Günaydın, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Hoş geldin. Ya Kadriye, bizim ekip seni hala kaydetmemiş. Hemen bugün kaydedelim lütfen Kadriye'yi. Sevgili benim oflu arkadaşımı da kaydedelim. Salim abimi de kaydedelim lütfen. Ekip. Ya şu numaraları kaydetmek zor mu ya? Vallahi ya. Sonra Ali abiye şikayet edince de adım çıkıyor radyoda, İbo şikayet ediyor diye. Bir tane numarayı rehbere kaydedemiyorlar ya. Dur, nazar boncukları geldi Gürcan abiden. Düsseldorf'tan sevgili Kübra, canım benim diyor, senin diyor. Evliliğe ihtiyacın yok, bence kimse seni çekmez, dünyayı geziyorsun demiş, doğru. Sonundaki mesajı da okuyayım mı Kübra Düsseldorf'tan? İster misin okumamı? Bir şey daha yazmışsın. Neyse. Hadi bu şarkıyı Gökben'e de armağan edelim.
4: Dalmışım.
0: Bu yayında bu parçayı
4: yine yüzemiyorum.
0: Çalma.
4: Beni kurtaracak.
0: Çalma durumun var mı? Hangisini? Yüksel Baltacı'dan. Abi bir bakayım ona ya. Hiç dinlemedim çünkü. Deli Olmuşum Deli şarkısını çalarsan sevinirim demiş.

diyor ki bence ikinci bahar olursa bak bende yeşil pasaport da var, vize sıkıntında olmaz demiş. Gülşah'cığım benim öyle bir derdim yok hayatım. Allah Allah, ben yeşil pasaportun var diye mi seninle evleneceğim? Şuna bak ya, nasıl özgüveni var hani. Orada benim vize sıkıntım yok yani, benim şu an vizem çok uzun süreli var. Sayende seni hala seviyorsam kabahat bende. Günaydın İbacım, hoş geldin. Sen... Selamlar, seni seviyorum demiş Sinem. Sağ ol güzelim. Alaaddin'e de çok selam, çok yakışıyorlar ya. İnşallah düğünleri olacak Ağustos'ta. Kaldıramam kal. Ben o tarihte yokum, ben festivaldeyim o tarihte ama kalben sizlere kalp yolluyorum. İbrahim Bey günaydın, sesinizi duymak çok güzel demiş ya. Yıldız çok teşekkürler Viyana'dan. Yıldız Hanım hoş geldiniz. Mine nerede? Arkadaşlar yeni arkadaşlarımızı kaydedelim lütfen. Bakın Aydanur geldi, bizim kıymetlimiz. Aydanur ne yapıyorsun ya? Günaydın, günaydın İbrahim. Nasılsın diyor İbrahim. Oo İbrahim Bey olduk. İyiyim, sen nasılsın? Hani bizim enerji şarkımız demiş. Hangi şarkıydı? Zeynep dinliyor mu? Zeynep'le diğer kızımızın ismi neydi? Güzeller, güzel arkadaşlarımızın. Yazsana hemen bana Aydanur. Arkadaşlar Aydanur'u da kaydedelim. Zuhal ablam geldi. Gürcan abimin kıymetlisi. Günaydın, hayırlı sabahlar İbrahim demiş. Sağ ol ablacığım, nasılsın? Sporunu yaptın mı? Kahveni içtin? Ah, vallahi benim Emine ablam da güzeller güzeli. Zuhal ablam da, onları çok seviyorum. Esin ablam da, bak çok güzel bir aile burada. Mesela Şenol abinin eşi Esin ablam. Sonra Zuhal ablamız, Gürcan abinin kıymetlisi. Murat abinin kıymetli eşi Emine ablam. Bunlar benim canlarım ya. Vallahi seviyorum hepsini. Yerlerde. Bilmiyorum onlar beni ne kadar seviyor ama ben seviyorum onları. Olsun, önemli olan benim onları sevmem. Onların beni ne kadar sevdiği değil. Taşıyacak bu denizdeki dizideki şarkı demiş. Salim abi onu 11'den sonra çalayım mı ya? Şimdi böyle çok ritmik gidiyorum ya. Heyecanlıyım. Sana zahmet. Şu an içimde nedenini bilmediğim bir kıpırtı var. Mine burada diyor, yoğun çalışıyor. Bütün işleri Mine'ye verdin. Yıldız sen oturuyorsun değil mi kız? Kullandığın parfümün ismi ne demiş? Viyana'ya geldiğinde sormayı unuttum diyor. Nine, nine, nine. Vallahi canım benim. Sinemciğim onu sana yazarım. Yarın İstanbul'a geliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Hayır hayır hayır hayır, hiçbir şey istemiyorum. Artık adım çıkmış ya, böyle bazen duyuyorum. Arkadaşlar ben sizden bir şey mi istiyorum? Siz kendiniz getiriyorsunuz kahve çekirdeği, parfüm, çikolata, sonra da laf ediyorsunuz. Hiç sevmiyorum böyle şeyleri. Benim parfüme, çikolataya hiçbir şey ihtiyacım yok. Okey? Yerler. Siz getirdiğiniz için mutlu oluyorum ama laf edeceksiniz de getirmeyin yani. Vallahi ya. Hem getiriyorlar hem laf ediyorlar. Sizi seviyorum yani. Öyle aramızda şeylerin lafı olmasın. Ne olur bunu bilelim, daha da artık gündeme taşımayalım. Altımızda buzul. Ne çıkar kopsa. Ben bu arada karşılıklı hiçbir şey yapmıyorum. Sevdiğim insanlara değer veriyorum yani. Sarmaşıklar gibi. Hollanda'dan sevgili papatya geldi. Günaydın, nazar boncuklarıyla gelmiş. Olmuş.

0: Sevgili Kader ve Zeynep için şarkılar armağan olsun. Zeynep ve Kader dinliyor mu bilmiyorum. Şarkılar onlara da armağan olsun. Şarkı bize gelsin demiş Aydanur. Hadi günün selfiesini isteyelim. Aydanur atsın bir tane. Bir tane Zeynep atsın, bir tane de Kader atsın. Hadi gönderin. Ben de sizin böyle enerjinizi bir test edeyim burada. Bakayım yüzde kaç mutlusunuz. Her sabah arabama binerken radyoyu açtığımda ilk mutluluk enerjiyi yolluyorum. Sesin çok huzur veriyor demiş. Çok teşekkürler Birsen, hoş geldin. Biz de seni seviyoruz. İbo, iyi ki varsınız demiş. Ya Gürcan abi sen de iyi ki varsın. Valla sizin yeriniz çok ayrı. Sizler benim ilk göz ağrımsınız.
1: Kayıyor dünya altımızda.
0: Murat abim ya. Benim kankim nerede?
1: Ne çıkar kopsa fırtına.
0: Biraz öyle oldu galiba demiş. Aynen Yıldız ya. Bugün burçlar var mı? Olacak evet. Salim abi arkadaşlar kaydedecek. Kadriye'yi de.
1: Kendinden bu kırılma. Bak yazıyorum.
0: Salim abi Yağmur dinliyor mu? Ona göre goy goy yapacağız.
1: Neresinden abanıyorsa bu hali bir bakışına bilmem.
0: Eva Cast bizi dinliyor. Onlara da çok selam.
1: Yere indi delilimde.
0: Ben seni seviyorum kanki. Rüyalarıma giriyorsun demiş Şenol abi. Ya çok. Parfümü bir ben biliyorum demiş. Aynen. Şimdi Viyana'ya geldiğim zaman çok kıymetli arkadaşlarımla görüştüm. Orada iş dünyasıyla görüştüm. Çok güzel bir projeye imza atacağız. Orada da Sinem Hanım'la tanıştım. Sinem de çok böyle bir anda arkadaşım oldu Işık Kızı'yla. Bana şimdi mesaj atmış. Ya soracaktım o gün millet yanında ayıp olmasın diye parfüm markası ne çok güzel diye. Yarın İstanbul'a geliyor. Çok teşekkürler. Geldiğin zaman söylerim. Kulağına söyleyeyim. Kimse duymadan, kimse görmeden. Ya çok teşekkürler. Emine ablam geldi. Hoş geldin Erdatlı. Yemin ediyorum var ya, şimdi cumartesi günü nefte olacağız biz. Havuz başında parti var. Sırf milleti ıslatacağım diye bana para ödüyorlar ya. Vallahi acayip hoşuma gidiyor. Yani milleti öyle ıslatacağım hortumla. Karşında para alacağım. Nasıl? En sevdiğim ya. Hem eğleniyorum hem para kazanıyorum. Cuma günü de Karabük'te olacağız. Kadınlar matinesinde. Kadınlarımızın olduğu her yer güzel. Mersin'de çok eğlendik. Mersin'deki Bircan Hanım diyor ki İbrahim'cim, bunu Almanya'da da yapmak istiyorum. Anka Premium Event. Almanya projesi var. Oraya özellikle seni istiyorum demiş. Çok teşekkür. Vallahi bensiz olmaz ya. Kadınlarımızın olduğu her yer güzel. Ya bir girdim bir göbek atıyorum. Bir göbek anlatamam. Ben de onları sevdim ama çok tatlı.

0: Size seni seviyoruz demiş ya Zuhal ablam, bir tanesiniz ya.
1: Geceler usandı, acılar usandı, çığlıklar usandı.
0: Şimdi Viyana'da beni bir yere götürdüler, o iş dünyası, ama hani böyle birisinin gözlerini kapatırsın, arabadan indirirsin, burası neresi diye. Harbiden akşamüstüydü zaten. Nerede, ne oldun? Aynen kanka ya, bir kahve süper olur ya, benim kankim ya. Kanka benim o Viyana'dan getirdiğim kahve çekirdeklerinden değil mi o? Okey. Süpersin. Yanmadı kimse böyle benim içim kadar. Çekip gitsem bir gün silinsem bir... Yağmur gruptan ayrıldı. Salim abi ne dediysen kıza...

Pindrings ya İbo, ben sana demedim mi çok fazla Pindrings içme? Yemin ediyorum şu an keyfim acayip iyi. Pindrings Viyana'daki tüm Türk marketlerinde, 12 Haziran'da 22. Viyana'daki Bintat süpermarketlerinde de raflarda yerini aldı. 12 Haziran'da muhteşem bir açılış var. Biliyorsunuz 22. Viyana'yı çok güzel ya. 22. Viyana'ya bayılıyorum. Gerçi en son geldiğimde eski Philips binasında kaldım. Öyleymiş, ismi öyle geçiyor. Ama ne lüks be. Acayip güzeldi. Bu adamlar paraya kıydı vallahi. Allah razı olsun. Keselerine bereket. O adamlar işi biliyor ama, biliyor musunuz? Vallahi bana yatırım yapıyorlar, boşa değil. Tüm Viyana ayaklarımın altındaydı. Vallahi çok iyiydi ya. Sevgimin hakkından gelişmiş meğer onun, döneceğim dedi. Önümüzdeki günlerde Viyana'da çok güzel bir, devasal bir proje gelecek. Bu insanlar tabii ki aynı zamanda Polonyalı, benim tanıştığım arkadaşlarım. Sonunda benim. Vallahi çok iyiymiş ya. Abi Çin restorantına beni de götürsene, sınırsız et yedin ya demiş. Aynen, 26 euro verdim.

0: bekliyorum.
1: Biraz 90'lar yapalım ya.
0: Bir tek canım kaldı.
1: Biraz 90'lar yapalım. Ben 90'ları çok seviyorum. Çünkü şöyle bir 90'ların enerjisini alalım. Allah Allah, hazır mıyız? Oynamayanın telefonunun ekranındaki koruyucu kırılsın, tamam mı? Ekranı kırılmasın, kıyamam, pahalı çünkü. Ekranındaki, o telefonunuzun ekranındaki koruyucu var ya, ekran koruyucu, o kırılsın inşallah. Oynamazsanız ama.

0: işim boşuna.
1: Ne güzel şarkılar ya. Arkadaşlar mutlu oluyor musunuz şu anda? Keyfiniz nasıl? Keyfiniz yerinde mi? Mutlu olanları şöyle bir gülücük görebilir miyim? Birer gülücük atar mısınız? Mutlu olanları şöyle bir gülücük emojisi atar mısınız? Bakayım mutlu musunuz, değil misiniz? Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. Şimdi bir şarkı molası daha vereceğim. Ben de bir az önce pindirik seçtim, bir de kahve molasına çıkayım. İçim dışım pindirik oldu vallahi. Güzel oldu ama. Sağlıklı içecek, vegan içecek, şeker yok, gluten yok. Ne güzel vallahi. Yaptığım tellerde notalar ne demiş? Yanlış olacak ya. Dans edecektim demiş. Dans edeceğim de ya Yıldız. Yıldız sen yengeç burcusun ya, yaparsın ya.

0: Ya Salim abi ya gülücükler. Ya, mutlu olanların gülücük emojileri geliyor. Nedim abi, Yıldız, Eda Nur, Sibel, Aslıhan. Ay maşallah ne kadar mutlusunuz ya, Allah'ımıza şükürler olsun. Zaten... Teşekkürler İbocuğum, seviliyorsun. Yarın 11'de uçağım demiş. Gel Sinem gel. Ama sizi alamam onu söyleyeyim. Çünkü Sabiha Gökçen'e ben gidemem. Sabiha Gökçen bana çok uzak arkadaşlar. Ya ben Ataköy'de oturuyorum, okey? Benim yeni evim Ataköy'de. Ataköy'de oturduğum için Sabiha Gökçen bana ya 2-2,5 saat çok kötü yani. Nasıl size söyleyeyim? Ha, Viyana'da oturuyorsunuz ya mesela. Salzburg'dan beni alır mısın der gibi. Bak vallahi öyle. Mesela diyorum kadıncağız şimdi şeyden gelecek. Örnek olarak Düsseldorf'tan gelecek. Onu Berlin'den alıyormuşum gibi olurum. Kanka beni Berlin'den alır mısın ya? Canım orada kal, Berlin'de takılırız. Daha mutlu oluruz. Şimdi kadın Stuttgart'ta oturuyor. Ya sana zahmet canım benim ya. Beni Salzburg'dan alır mısın? Olacak iş değil. Stuttgart'ta oturan bir insan, bir hanımefendi, bir beyefendi arkadaşına beni kanka sana zahmet Salzburg'dan alır mısın? Çok yanlış yani. Uğraşma, sen öyle bela deli sevki beni. Alisa diyor ki beni rezil ettin diyor. Aşk olsun İbo. Ama ben teklifimde gerçekçiydim demiş. Ya Alisa çok teşekkürler ya. Hiç ikinci bahar enerjim yok. Gerçekten kız bayağı şeyler de vaat ediyor bu arada. Teşekkür ediyorum. Alisa'nın bir güzelliği var. Görseniz yemin ediyorum ben, benim şirketim olsa genel müdür yaparım yani. O derece güzelliği. Ama nine. Baştan ayağa çek beni. Ben İsveç'te yapamam yani. Ne işim var İsveç'te? Aşklar hep yalan dolar. Sonu hep sızı ütran. Almanya'dan Kübra Düsseldorf'ta oturuyor mesela. O da bana söyledi. İbocum falan fıstık böyle. Aşırı derecede mutlu oluyorum tabii. Tercih edilmek çok güzel. Evlilik teklifleri alıyorum son 3 gündür. Ama bu benim için çok heyecanlı bir şey değil şu anda yani. Durun biraz gezeyim, eğleneyim. Tadını çıkartayım bekarlığımın. Değil mi Ahmet abi? Nedir ya? Değil mi? Sevgili Selcan diyor ki günaydın, Çin'den sana selam yolluyorum. Ne kadar güzel ya. Leyla geldi İstanbul'dan. Güzeller güzeli Leyla. Bizde iki tane Leyla vardı. Biri badem güzeli Badem. O yok ya, ne oldu ona? Kız badem güzeli Leyla neredesin? Oo, Özcan amcam da gelmiş. Özcan amca Stuttgart'a gelince arıyorum seni. En güzel şarkıları sana ve sevdiklerine de armağan edelim.
1: Cennettir dediler, güneşin doğdu.
0: Aşk Hollanda'da yaşanır demiş. Allah Allah, ne güzelmiş ya. Peki, bu arada Hollanda'dan sevgili Çiğdem'e de günaydın diyelim. Tek gösterimlik fotoğrafları ben açamıyorum, bilginiz olsun. Yaşlım. Selfiler geliyor. Papatya çok güzel bir gülücük atmış. Vallahi bir tanesi. Çoktan sen Fatma Gül'le beraber ne zaman geliyorsunuz Türkiye'ye? Olmaz.

Doktor geldi, diyor ki aşk İstanbul'da yaşanır İbo'cum demiş. Ya doktor ya. Sen neredesin ya? Koç burcuyla yaşanır diyor aşk İstanbul'da. Aylı mı ne? Aşkımın canı helva çekmiş. Oy ben ölen.

0: aşkımdan.
1: Diyor ki 5 Ağustos gibi inşallah. Bence gerçek anlamda muhteşem bir etkinlik var Yeni Kapı'da. Tamam mı sevgili Papatya, İstanbul'a gelirseniz sizi konserlerde de ağırlarız. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Gelen tüm mesajları da paylaşıyoruz. Enes çok teşekkürler. Yıldız Silbe'den az önce çaldık güzel bir şarkı. Pindirings'i içtim İbo'cum sonunda demiş. Aldım valla. Kaç tane almış? 5 tane almış. Ne güzel. 5 tane Pindirings bana yetmez ya. Bol bol Pindirings alalım. Viyana'daki tüm Türk marketlerinden. Pindirings yeni tasarım yeni şişesinde.

dinleyenlerimiz günün en güzel şarkılarıyla devam ediyoruz. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Biliyorsunuz ki festival tadındayız her çarşamba günleri. Mesela şimdi yarın Şebnem Ferah'la çok güzel bir etkinliğimiz olacak. Sonrasında Cuma günü, 5 Haziran Cuma günü Karabük'teyiz. 6 Haziran'da Nef projesinde havuz başına muhteşem bir yaza merhaba. Sonrasında da Haziran ayı boyunca yine etkinliklerimiz devam edecek. Ve çok güzel şarkılar eşliğinde festivalimiz. 1 Ağustos, 17 Ağustos tarihleri arasında da Yenikapı'da olacağız. İstanbul Festivali'nde, bilginiz olsun. Günaydın İbrahim, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkürler ya, hoş geldin. Sevgili Emine ablam, nasılsın? Günün güzel geçsin. Erdatlı burada mıyız? Her gün bir şey daha... Kübra diyor ki Cansu'yu unuttun demiş. Cansu ile beraber dinliyoruz. Tamam, ona da selam. Bir 3 dakika sonra Salim abiyi arayalım arkadaşlar. Evin Kast'tan çok iyi bir dostum ya. Çok sevdiğim bir arkadaşım. DJ Rafi burada mı? Sevgili DJ Rafi için günün şarkılarını göndermiş olalım. Adam Mersin'de bir efsane ya. Vallahi. Rafi, bu DJ'liği bana da öğret ya. Sen artık emekliye ayrıl kanka. Şaka şaka. Emekliye ayrılma, zaten çok güzel bir akademisi var Mersin'de, kurdu. Bir yıldır. Çok güzel isimler yetiştiriyor. Onlardan bir tanesi de az önce selam da yolladık. Dedim ki Anka Premium Event'in davetinde DJ Peyruze çok eğlendirdi vallahi. Keyifliydi. Sevgili Bircan ve tüm ekibini, sevgili Southside Piercing Nuray ablama bu şarkılar armağan olsun.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, radyo yayını devam ediyor. Türkiye'de saat 11, Avrupa'da 10. Kuzey Kıbrıs ve Yunanistan'da yine saat 11, orada değişiklik yok. Biliyorsunuz ki dünyanın dört bir yanında yayınlarımız devam ediyor. Kuzey Kıbrıs'ta 97.0, Yunanistan'da 106.9, Kanada'da 100.7, İstanbul, Yalova ve Bursa 102.1, Düzce ve Bolu'da 91.0, Adana Yanür 95.5. Her noktada yayındayız. Hem dijitalde, hem DAB'de, hem frekansta, her yerde yayındayız. Peki, şimdi Evin Kast benim çok sevdiğim dostum. Salim abi, nasılsın?
1: Teşekkürler İbrahim'cim. Siz nasılsınız?
0: Valla ben de çok iyiyim. Dedim ki Salim abiye bir selam verelim dinleyicilerimiz. Çünkü şimdi bu oyunculukla alakalı işte yapılan bütün işlerde hep seni arıyorum ben. Hani bir klip çekeceğim, Salim abimi arıyorum. Ya da bir eventim var. Abi şu lazım, bu lazım. Hep yanımdasın ya. İyi ki varsın.
1: Evet, her zaman, çünkü güzel bir birlikteliğimiz oldu sizinle daha önceden de.
0: Evet ya, çok güzel
1: devam
0: bir...
1: Devam etmesini isterim de o
0: şeyi. Süpersin. Hatayım. Şimdi çok sevdiğim bir sanatçımın klibi daha olacak, biliyorsun ismini. Ondan sonra
1: biliyorum.
0: Orada da çok güzel
1: İsmini
0: inşallah...
1: İsmini şu an açıklayalım mı?
0: Yok şu an açık.
1: Sürpriz mi olsun?
0: Sürpriz. Orada da çok güzel, tamamdır, böyle senin kastına kayıtlı olan arkadaşlarımızla yol arkadaşlığımız yapacağız. Salim abi, neler yapıyorsun? Biraz anlatsana lütfen ya. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de seni yakından tanısınlar.
1: Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Ben yaklaşık 21-22 yıldır İstanbul ve Türkiye içinde oyunculuk ve fotomodellik üzerine çalışmalar yapıyoruz. Oyunculuk olarak dizi, reklam, klip, sinema çekimlerine, fotomodellik olarak da katalog çekimlerine uygun olan arkadaşları bulup projelerde değerlendirmek istiyoruz.
0: Ne güzel.
1: Ve daha çok şu şekilde söyleyeyim. Ben yani kendi işlerim adına her zaman yeni yüz arkadaşlarla çalışmayı daha tercih ederim.
0: Ne
1: çünkü
0: güzel.
1: Bu işte yapmak isteyen arkadaşlarımızın duygularıyla, ümitleriyle oynayan çok kendini bilmez ajanslar olduğu için
0: doğru. Güven çok önemli.
1: Parası alıyor. Evet, bazıları kayıt parası alıyor. Kayıt parası alan ajanslar devamlı zaten şikayetçi olur. Sahtekar ajanslar olurlar.
0: Evet. Ya tabii şöyle diyelim. Onların kendi işbirliğini planlamalarına göre devam ediyordur. Sen kendi bildiğin yolda devam ediyorsun. Bu da güzel bir olay. Herkesin evet, kendi şeyleri, o kendi hayatları onlar. Evet, devam edelim.
1: Bazen işte yurt dışından da misafirler geliyor.
0: Salim abi tam hoflusun ya, yemin ediyorum. Ayarı yok ya, yemin ediyorum. Direkt o kitabın ortasından giriyor ya. Abi çok yani iyisin şu, ya.
1: Genelde yaptığınız yani şu, ben açık sözlü olduğum için
0: evet
1: her
0: abi.
1: Açık sözlü olmayı tercih ediyorum yani.
0: Aynen abi, canlı yayında oldu.
1: O şekilde olmak isterim.
0: Çok
1: yani.
0: Süpersin. Salim abi, şimdi sana bir şarkı yollayacağız ve senin oyuncu arkadaşlarına, Kast'la bizim önümüzdeki günlerde yine bir işbirliği yapacağız. Hazır mısın? Güzel bir tamamdır, şarkı yolluyorum. Kimlere yolluyorum?
1: Hazırım. Vallahi Evin Kast ailesine, birlikte çalıştığım yani yönetmen arkadaşlarıma, yapımcı arkadaşlarıma, katalog firmalarına ve ilk başta sana ve seni dinleyen bütün dostlarımıza.
0: Hangi şarkı istiyordun sen?
1: Ya mümkünse Yüksel Baltacı'dan Deli Olmuşum Deli.
0: Yüksel Baltacı, Deli Olmuşum Deli.
1: Evet.
0: Şimdi şarkı yayında senin için. Çok teşekkürler. İyi ki varsın abim. Günün güzel geçsin.
1: Teşekkürler. Hayırlı yayınlar. Kolay gelsin.
0: Bu Instagram'dan da sana da Evin Kast olarak ulaşırlar değil mi? Sayfalardan.
1: Evet, doğrudur. Evet.
0: Günün güzel geçsin. Şarkıyı dinlemede kal. İyi ki varsın abim.
1: Teşekkürler. Sağ ol.

Avrupa'da yaşayan tüm Karadeniz dinleyicilerimize de armağan ettik. Bazen böyle halaylar çekiyoruz, bölgesel türküler paylaşıyoruz. Karadeniz'i de unutmuyorum, ben Karadeniz'i çok seviyorum. Karadeniz aşığı birisiyim. Peki, sana bir ben lazım, bana da sen diyor. Ne kadar güzel şarkı ya.

Papatya diyor ki fotoğrafıma bak, 40'ın üstünde duruyor muyum demiş. Vallahi maşallah hiç 40 bile göstermiyorsun ya. Tam 35. Seni 35'te sabitliyorum. Bakalım hemen. Vallahi gayet güzel. Bu arada fotoğrafta filtre yok demiş. Ne kadar güzel. Doğal hallerinizi atıyorsanız mutlu oluyorum. Ben de ara ara gelen selfileri de paylaşıyorum. Şenay yollamış. Çok da güzel bir enerjiyle. Burası benim ofisim diyor. Ne kadar güzel ofisim var ya. Beyaz renkleri severiz ofiste. Tamamım. Yok ki senden başka dünyam. Vallahi benim ofis Beylikdüzü'nde. Ben gitmiyorum Perlevis'te. Çok uzak abi. O yüzden ben evden çalışmayı tercih ediyorum ya da ofislerde ya da şu anda sponsorumuz mesela birçok proje yaptığımız markalarda yayınımı yapıyor. Üstesin, güzel oluyor. Dün benim İstanbul'daki patronum diyor ki sen diyor ne zaman ofise gelmeyi düşünüyorsun? Vallahi düşünmüyorum dedim patron çünkü artık yeni dünya düzeni abi evde çalışmak. Home office. Senden başka dünya görmez gözüm. Vallahi sırf onun için Ataköy'de güzel bir yerleşim alanım oldu ya. Kuş sesleri eşliğinde abi camımı açıyorum, balkonuma çıkıyorum, kuş sesleri var, yürüyüşümü yapıyorum. Yoksa diğer türlü bin arabaya, trafikte kal 2 saat. O yol vermedi, o bilmem ne yapmadı, sinyal vermedi, aşağı, gerçi arabadan aşağı da inemiyoruz, 180 bin lira. Peki, artı 43-660-130-1979, ay çok teşekkür ediyorum bu arada demiş. Bu iltifatların bana 2 ay yeter diyor. 2 ay sonra tazeleriz. Götür sana, sal bırak, Evin Kas teşekkürler sevgili bizim kıymetli abimiz. Salim abi, tüm dostlara da selam. Bir deli kanar anca böyle ağır. İstanbul Avcılar'dan sevgili Sinem teşekkürler. Buket yanımdaki arkadaşım. Burası da bizim kafe demiş. Ne güzel. Yine İstanbul'dan Zeynep güzel bir selfie yollamış. Yaz enerjisiyle yollamış. Ne kadar güzel. İbo hava çok sıcak demiş. Tabii canım belli sen.

şimdi günün şarkılarını art arda dinletmeye devam ediyoruz. Sevgili Serkan, benim çok sevdiğim kardeşim, dostum. Çok ellerde beraber işbirliği yapıyoruz. Bu sene de İstanbul Festivali'nde çok güzel işler yapacak sevgili Serkan. Seko, hazır mı VIP ve loca? 1 Ağustos, 17 Ağustos İstanbul Festivali'nde Yeni Kapı'da buluşuyoruz sevgili dostlar. Şimdi Serkan Ankara'da manifesti yapacaklar bu hafta sonu. Ankara'da çok kıymetli dostlarımız var. Ya Ankara'ya ben gittiğim zaman diyorum ki Serkan çok protokol var. Çok da ceket giyme taraftar değilim. Onun makarasını yaptık. Abi diyor her yere tişörtle geliyorsun. Şortla geliyorsun. Parmak arası terlikle geliyorsun. Ne yapayım yani? O yüzden Ankara'dan çıkarttılar beni. Protokole uygun giymediğim için. Olsun. Sevgili Serkan, sen kazanıyorsun ya. Ben kazanıyormuşum gibi oluyor. Sevgili Seko benim kardeşim. Semina ile beraber dinliyorlar. Semina ve Ahmet Bey. Semina Özkan, hazır mıyız? Ahmet Bey ile beraber Trabzon'dalardı ve şu anda da Ankara'ya gelmişler. Ne kadar güzel ya. Ankara'ya geçmişler ve bizi keyifle dinliyorlar. Balayı için abi Ankara'yı mı tercih ettiniz balayını? Ya Ahmet abi ya. Abi söyleseydin Kıbrıs'a yollardık sizi ya. Ya vallahi süpersin. Semina Hanım nasılsınız? Semina Özkan ve sevgili Ahmet Bey ile beraber şu anda Trabzon'dan Ankara'ya geldiler. Balayı yapamadan gelmişler. He, ben de balayı için Ankara'yı mı tercih ettiler? Ya bir şey söyleyeyim mi Ahmet abi? Vallahi billahi var ya, acayip bir ortam. Bende de aynısı oldu, benzeri bir şey. Şimdi evlendim. Balayı için yer ayırttım işte, Kıbrıs'ta bana sponsor olmuşlardı. Ama ertesi günde benim işim var. Abi olay oldu ya. Hani evlendiğimiz günün ertesi günü hemen balayı zorunluluğu varmış gibi. Abi bilirim, çok iyi bilirim ya. Ama kıymetli eşiniz bu konuda anlayışlıdır diye düşünüyorum. Bizimki öyle olmadı. O yüzden ayrıldık yani, güzel. Belki dünyanın en komik ayrılıklarından biridir ya. Benimkisi. Seyahat edemediğimiz, tatil yapamadığımız için ayrıldık. Ahmet Bey ve sevgili Semine Hanım'a günün şarkılarını da armağan etmiş oldum. Trabzon'dan balayı yapamadan işinin başında olan sevgili güzel çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Kalpte aksi su var, sevebilirdim. Bir de sevgili Emre Kalem var yanlarında. Sevgili Emre Kalem, en güzel şarkıları sana da yollayalım. Emre hazır mısın? Emre baba. Serkan'ın olduğu her yer güzel ya. Serkan Aydın. Doğru.

Abi bu nasıl okunuyor sevgili kıymetli dostlarım? Bazen Almancam çok yoğun değil. O yüzden Yasin abinin bir gönderdiği yer var. Herhalde böyle okunuyor ya. Strabah. Böyle mi okunuyor? Strabah ya. Strabah Team. Strabah Team bizleri dinliyor şu anda.

çalışmalar diliyoruz. Kimler şu anda eli işte kulağı bende olanları bir görebilir miyim? Hadi bakalım WhatsApp'ı şöyle bir dolduralım. Kimler aramızda şu anda uzun zamandır beni dinleyip hiç mesaj atmamış bir dinleyicim var mı aranızda? Ya radyoya hep dinledim ya ama hiç ne bileyim WhatsApp'a yazmadım diyenleri bir görebilir miyim? Bir WhatsApp'a gelebilir misiniz ya? Hani dinlediğiniz uygulamada hemen altta görüyorsunuz WhatsApp ikonunu. Ona tıklayın direkt bana gelir mesaj.

0: Sadık hoş geldin. Sadık, günün güzel geçsin. Viyana'dan Sadık ve sevdiklerine de selam yollayalım. Evet, sizinleyiz diyor şu anda. Yazamasak da hep dinliyoruz. Ne kadar güzel ya.
1: Zaten duyan da yalan.
0: Uzun zamandır da yazamamıştım ve şu anda seni dinliyoruz. Ne kadar güzel ya. Arkadaşlar, şimdi ben bazen böyle WhatsApp'ta bildirim atamıyorum. Arkadaşlarım sağ olsunlar, hani sabah mesela Ali abinin paylaşımı var. Şimdi baktığımız zaman Instagram'dan ve diğer sosyal medya sayfalarından da bildirim alamazsanız bilin ki ben hep bu saatlerde yayındayım yani. Bu arada sevgili Peri Flowers bizleri dinliyor. Ne kadar güzel ya. Mavi gül var mı ya sizde? Bu mesajı kim gönderdi? Bir isim alabilir miyim lütfen?

arkadaşlar, Almanca çok mesaj var ya şu anda. İşte burada Almanca hocam devreye girmesi lazım. O da derste şu anda. Uçakta muhteşem bir hocayla tanıştım. Almanca hocasıymış. Ama çok değerli bir insan ya. Valla bayıldım. Ne makara yaptık, ne eğlendik valla. Sevgili Gökben Hanım, o da İstanbul'da bizim çok kıymetlimiz oldu bir anda ışık hızıyla. Ben öyleyim ya, bir anda seviyorum böyle birilerini. İbrahim abi iyi yayınlar, Bediye hoş geldin. Ama bir fırsatını bulamıyorum demiş yazmak için, o yüzden şimdi diyorum arada. Gerçekten sürekli dinliyorum ama fırsatını bulamıyorum yazmak için. Hiç gitmezsin sandım, ne yazık. Canı sağ olsun Bediye ya, günün güzel geçsin. Oo, Haydar amcam geldi ya. Haydar amca sen neredesin ya? Geçen seni aradım, telefonu çekmiyor. O iyi yayınlar sevgili İbo, iyi yayınlar demiş, çok teşekkürler, ben geldim. Sen gitmişsin diyor. Vallahi Aydar amca seni aradım, telefonun çekmiyordu. Hatta bir sohbet edecektim, konuşacaktım seninle ya. Benim kıymetli abim ne yapıyor diye ya. Haydar amca ellerinden öpüyoruz. Eda'nın babası bizim kıymetlimiz.

günü güzel geçsin ya. Kulağa bizim kimler var mesela sevgili Emine Hanım, kimlerle dinliyorsunuz? Ya bir şey söyleyeyim mi? Mavi gülümüz vardı. Bu Emine, bunlar orijinal gül mü ya? Orijinal mavi gül mü? Ya mavi gülün bir anlamı vardı, o yüzden benim dikkatimi çekti. Ta yıllar yıllar önce, bu 12 yıl falan oluyor, 15 yıl da oluyor. İstanbul'un en gözde mekanlarından bir tanesinde böyle yani popüler bir mekan İstanbul'da, işte bir restoran var. İsmini söylemeyelim. Ya buraya giden kişiler genellikle böyle çok çok bayağı bir hani iyi şeyler, iyi ağırlanır. Ona göre de karşılığını verir. Şimdi bir tane arkadaşım vardı. Çok önemli bir holdingde yöneticiydi. İşte bunu akşam yemeğe çıkarttım. Bana demez mi? Ya bana mavi gül alır mısın? Kızım nereden bulacağım sana mavi gülü? Ondan sonra bütün çiçekçilere gittim. Mavi gül yok. Hani orijinalini istiyor. Abi sonra mavi gülün bir hikayesi varmış. O yüzden mavi gülün hikayesini bakalım Emine Hanım bir çiçekçi olarak bilecek mi? Bilirse kendisine bir hediye vereceğim. Mavi gülün, abi buradaki abilere sorayım ya. Abi mavi gülün anlamını bilen var mı burada? Siz yetkili bir abiye benziyorsunuz. Abi yok yok, öyle değil ya. Abi hayırlı işleriniz olsun. Görüşürüz. İletişim sektöründe kıymetli abilerimiz, dostlarımıza da çok selam. Ne 5G her yerde çekmiyor mu? Yok canım, demeyin öyle. Çekiyor çekiyor. Mavi gülümüz var diyor. Ya evine yazsın. Gerçekten ya. Mahmut abi, mavi gülün anlamını biliyor musun? Bak şu mavi gülün anlamı. Sence bu orijinal mavi mi? O kadar değil. Mas mavi. Ne anlamı? Hemen şeye mi sordun? Google'a sordun değil mi? Eğer birisine siz bir mavi gül verirseniz, bakın bu çok önemli. Ne kırmızı gül, ne papatya, ne bilmem ne beyaz gül. Abi birisine mavi gül verirseniz, bilemiyorum yani. Şu önce bir Emine Hanım'ın düşüncesini alalım. Kendisi sonuçta çiçekçi. Peri Flowers bizi dinliyor. Tüm Peri ekibi bizi dinliyor. Bir bakalım kim bilecek. Haydar amca, sen biliyor musun mavi gülün anlamını? Hadi bugünün sorusu olsun mu? Olsun. Son yarım saat. Mavi gülün anlamı nedir? Birisine mavi gül verirseniz ne anlama gelir?

Instagram'dan İbrahim Elden TV takiplerinizi bekliyorum. Instagram'dan İbrahim Elden TV sayfasından bakalım bizleri kimler takip alacak, kimler aramızda bir görelim. Sevgili dostlar, İbrahim Elden TV Instagram sayfamız. Şimdi bazen böyle güzel mesajlar da geliyor. Beytullah takibi aldı. Teşekkürler. Hemen bir bakalım. Mavi Gül'ün anlamını da yazmışlar. İbrahim Elden TV takiplerinizi bekliyoruz. Bakalım. Sayfamızı hemen şöyle bir daha güncelleyeyim. Teşekkürler sevgili Filiz. Doktor Ayşegül, çok teşekkürler.

Evet, Instagram'dan İbrahim Elden TV, hemen şöyle bir güncelleyelim. Instagram'dan takiplerinizi de bekliyorum. Bakalım kimler takip alacak. Kıbrıs aramızda mı? Kıbrıs'ta takside dinleyen ya da marketlerde, ofislerde dinleyenler, bir takip alabilir misiniz? İbrahim Elden TV. Yunanistan aramızda mı? Gümülcine. Instagram'dan bakalım kimler takip alacak. İbrahim Elden TV. Viyana, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, kim nerede dinliyorsa şöyle bir güncelleyelim. Hadi herkesi Insta'ya davet edin. Özlem takip aldı, teşekkürler. Çok teşekkürler Fidan. İki arkadaşımız daha geldi. Recep ve Beytullah, hoş geldiniz. Instagram'dan İbrahim Elden TV, hemen güncelliyorum, yeniliyorum sayfamı. Okan geldi, teşekkürler. Zehra geldi, takip almış. Sağ ol Zehra. Yine kalıyor aynı noktada, suratında asıl. Instagram'dan İbrahim Elden TV. Bakalım takipleriniz. Ayça geldi, çok teşekkürler. Şenay, hoş geldin. Fevziye, hoş geldin. Sevgili Gül takip almış. Çok teşekkürler. Ana, ne kadar güzel. Bir anda bir sürü takip geldi. Bakalım en çok takip hangi ülkeden gelecek?

Radyomuz ilk 6 ayda %42 büyümüş. İlk 6 ayda toplamda %42 büyümüş radyomuz. Ne kadar güzel. Veriler gelmeye başladı bana.

Tabii birçok rumuzlar var, onları okumayayım. Teşekkürlerimizi iletelim. Takip edenleri ben de dedim ki karşılıklı güzel takip olsun. Sevgili Funda da takip almış. Teşekkürler. Kuaför herhalde. Özlem çok teşekkürler takip için. Ben de alayım ki şey olmasın. Ben çünkü tek taraflı sevmem öyle. Ne kadar güzel. Böyle eşinize, sevgilinize, kendinize güzel şarkılar isteyin. Ben o yüzden varım burada. Hasan geldi, Yiğit geldi. Takip almış. Kubilay takip almış. Sağ ol kankacığım. Firdevs Hanım çok sağ olun.

0: Ya bu şarkı çok güzel ya. Gerçekten ben bayılıyorum bu şarkıya. Sulara,
1: yine yüzemiyorum. Beni kurtaracak yeleğim.
0: Ya biriniz bile bilemediniz biliyor musunuz? Mavi gül ne demek? Yani mavi gülün anlamını, vay be. Oo, Fuat abim gelmiş ya. Fuat abi ne yapıyorsun? Fuat abi. Viyana'dan bizim abimiz. Fuat baba.
1: Kapandı kapıla.
0: BJK Fuat ses ver. Murat abinin kardeşi değil mi Fuat abim?
1: Kurtul.
0: Seviyorum sizi ya.

de şansın. Bence diyor gizemli mavi gül. Aynen bak Yıldız çok yaklaştın. Ya mavi gülü birisine verdiğiniz zaman çok enteresan bir akış olur, bilginiz olsun yani. Nerede? Mavi gülün bir anlamı var çünkü çok detayları anlatamıyorum buradan gençler. Ama bir yere anlatırım.

Hollanda'dan Papatya nereye gidiyorsun kız öyle? Hollanda trafiğine bak, of çekilmez ya. Yerlerde ben tükendim bak. Arkadaşlar yollarda beni dinleyenler, yollardan şöyle güzel böyle bir videolar alın ya, atın bana. Onları Instagram'da paylaşayım. Mavi gülün anlamını Salim abi, süpersin ya. Salim abi, yağmur bitirdi bizi, yaktı ya. Evet, ulaşılmazlığı ve eşsizliği temsil ediyor. Güzel. Ve aynı zamanda gizem, adrenalin, heyecan. İlahi aşk, her şey var. Bravo. Ne istesem olmuyor, kapandı kapılar. Ama o mavi gülü kabul eden kişi de bunu bilip öyle kabul etmesi lazım. Yoksa Nine Ibo, bu mavi gül nerede satılıyor? Nerede? Peri Flowers'da varmış bak. Emine Hanım ve ekibine selam. Duygu diyor ki günaydın İbocuğum. İlk buluştuğumuzda bana mavi gül alıyorsun demiş. Demeseydin iyiydi be Duygu. Ne anlama geldiğini bilmiyorum. Hangi anlama gelirse de gelsin demiş. Şimdi 22. Viyana'da biliyorsunuz ki Bintat süpermarketin açılışı var 12 Haziran'da. Yani 10 gün sonra. 12 Haziran muhteşem bir gün. Sabahtan akşama kadar böyle güzel bir etkinlik olacak. Şeref abi ve ekibini kutluyoruz. Çok büyük işler yapıyor Şeref abi. Pindrix'ler de yerini aldı bu arada. Yani çok soruyorsunuz. Bintat'ta Pindrix var mı diye 22. Viyana'da. Evet var. Hem de çok çeşitleri var. O yüzden Pindrix'siz bir gününüz geçmesin. Evde, arabada hep Pindrix olsun. Muhteşem, şekersiz, glutensiz bir içecek. Demek ki Yağmur'a mavi gül yollamamız lazım demiş. Aynen. Bir şey söyleyeyim mi Salim abi? Gerçekten tam Yağmur'a mavi gül gider. Dur neyse, ben bugün bu mavi gülleri bulayım. Şimdi gerçi Peri Flowers'da vardı ama şimdi Viyana'ya gidemem. Hadi bugün sevdiklerinize mavi gül alın lütfen.

Bu arada benim çok sevdiğim başsavcı arkadaşım Mesut, iyi ki varsın. Ya dün güzel bir muhabbet ettik, sohbet ettik. Sayın savcım, güzel bir şarkı yollayalım. İbrahim abi hafta sonu geliyorum İstanbul'a demiş. Mesut'um gel, özledik seni. Güzün şarkısını sana da yollayalım. Peki. Şimdi biliyorsunuz ki ben her zaman size güzel şarkılar da yolluyorum. Ahmet abi açık mı radyo? Ya müthiş bir yerde dinliyor bizleri. Hazır mıyız? Evet, Wiener Neustadt'ta biliyorsunuz ki benim en sevdiğim bölgelerden bir tanesi. Harika bir kadın kuaförü ve muhteşem bir enerjisi var. Güzellik merkezi de aynı zamanda. Şöyle söyleyeyim size. Style for You, güzellik merkezinde, bakım merkezi diyorum ben böyle tesislere. Çok da kıymetli Ahmet abi, iyi ki varsın. Allah, hanımefendiler kendini şımartıyor, boyasını yaptırıyor, cilt bakımını yaptırıyor, güzelliğine güzellik katıyor. Allah, iyi ki varsın ya. Wiener Neustadt'ta, Wiener Neustadt'tan bütün Avrupa'ya da tabii ki aynı zamanda böyle güzel enerji yolluyor Ahmet abi. Bazen kulağını da çınlatıyoruz. Geçen Ali abiyle de kulağını çınlattık. Ahmet abi, Ali abi kulağını çınlattık. İyi ki varsın. Bu şarkılar senin için de armağan olsun. Bizi her zaman dinliyor ve dinletiyor. Gelim de bir cilt bakımı yaptırayım orada ya. Ahmet abi, cilt bakımını kim yapacak bana orada? Arkadaşlar not alın lütfen. Style for You. Style for You güzellik merkezi ve kuaför. Benim çok sevdiğim dostum, abim Ahmet abime günün şarkısı armağan olsun. Güzelliğine güzellik katan. Ne kadar güzel ya. Bir de Avrupa'da mesela böyle şimdi güvenilir cihazlar da önemli ya. Bu konularda da yardımcı oluyor. Vallahi iyi ki varsın. Style for You güzellik merkezine de selam yollayalım.

Allah, aradığı her şey oradaymış ha. Bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten bazen böyle gidiyorum ya, gittiğim yerlerde de ilk dikkatimi çeken bakım merkezi oluyor. Seviyorum bakım merkezlerini. Tarifi. Style for You ailesine de selam Ahmet Bey ve tüm çalışma ekip arkadaşları için. Abi kimler dinliyor orada bizi? Böyle bir Instagram'dan bir takibe aldırabilir misin lütfen? Hadi bakalım, İbrahim Elden TV. Özlem Hanım takibe de almıştı. Ne kadar güzel. Burası da bizim trafiğimiz demiş. Fuat abi, 10. Viyana mı bura? Bir bakışla bu nasıl... Abi, mavi gülün anlamı çok güzelmiş ya diyor.

Abi bizi yaktın demiş. Şimdi bizi Hatun radyoda dinliyor. Mavi Gül'ü nereden bulacağım demiş. Arkadaşlar, bugün beğendiğiniz, hoşlandığınız aşkınıza ya da eşinize, nişanınıza, kimse hayatınızdaki kişiye bence bir Mavi Gül gider ya. Cilt bakımı da, saç bakımı da, boyaydı, ne bileyim böyle güzel cihaz satışları da varmış. Ne kadar güzel Ahmet abi. Ben senin oraya bir gün geleyim ya. Özellikle geleyim orada bir video çekeyim ya. Style for you. Hazır mısın Style for you? Neustadt'ta. Wiener Neustadt. Ama tüm Avrupa'ya da güzel bir enerji yolluyorlar. Ahmet abi kimlerle dinliyorsun? Veda edeceğiz çünkü şimdi.

Elemanlara bir şarkı yollayalım ya, şöyle iş arkadaşlarına. Ahmet abi isimlerini yazsana bize lütfen. Valla bizim, ben kozmetik şeyini çok severim. Şimdi Kore'ye gideceğim biliyorsunuz. Kore'de de şöyle bir gençlik kreminin enerjisini bir hissedelim ya. Ahmet abi gel seni Kore'ye götüreyim. Tabii kafanda kurudun, beni unuttun ama olsun. Ne güzel ya, kuaförünü de Türkiye'den getirmiş. Bunu özellikle söyleyelim. Sizin dilinizden anlayan güzel bir ekibi var. Abi ya tüh ya. Geçen gün Viyana'daydım, ne güzel. Keşke hep o Eda'nın yüzünden getirmedi ki beni oraya. Beni Ahmet abinin oraya götürün ya. Winner Neustadt'a gitmek istiyorum. Doluyor doluyor gönlün teziya, kaderi bu. Instagram İbrahim Elden TV. Bizi dinleyenler bakalım. Damla takibi almış, Kübra takibi almış. Teşekkürler Şengül Hanım, çok sağ olun. Behiye, Özlem, sevgili Beytullah.

+44 660 130 19 radyonun WhatsApp'ı. Son mesajları alalım, veda edeceğim. +44 660 130 19 79 gelen mesajları da son olarak değerlendirelim. Vay, bütün ekip bizi dinliyormuş. Ne güzel ya. Özellikle bayan kuaförümüz de Türkiye'den geldiği için çok güzel, böyle bir enerjisi de varmış. Ne kadar güzel ya. Ne, benim saçlarımı da mı keseceksiniz? Yok canım.

Erkek kuaförümüz Engin'e de bir selam yolluyorum. Hazır mıyız? Dilay ve Engin, kaldır kolları. Binler Neustadt. Aa, benim Almanca hocam da dinliyor. İbocum geldim demiş. Hoş geldin hocam. Beni de cilt bakımına götür, şımart beni demiş. Oo, en sevdiğim. Ya ben insanları şımartmayı çok seviyorum ya. Ama karşımdaki insan bunu beceremiyor. Nurcan dinliyor mu ya? Nurcan Biricik ve sevgili Engin Muhammed için günün şarkısı sevgili Hanife'ye de gelsin bakalım. Ekip dinliyor ya. Yasemin. Pireşko. Pireşko. Pireşko'ya da günaydın. Susane. Susane. Ve sevgili Dilay. Ne kadar güzel. Ya kadro 10 numaraymış ya. Hadi günün selfiesini bana da yollayın ya. Ahmet abi, bilet alıp geliyorum ya. Instagram'dan İbrahim Elden TV'den kimler takip almış bakalım. Aa, ne kadar güzel. Firdevs Hanım geldi, teşekkürler. Özkan geldi, kanka seni dinliyorum demiş. Fuat Temel, Fuat abi de ekledim. Ay maşallah, valla bugün efsanesiniz. Selam, ben sürekli dinliyorum ama Mavi Gül'ün anlamını bu kez ilk kez duydum demiş. Kalır yanımda, kurşun gibi deler geçer. Mavi Gül pahalı ama. Ya bir tık diğer güllerden pahalı. Alsın, ama anlamı büyük işte. Yeri, çıtım çıkmaz, abi ben normal gül almıyorum ki mavi alayım demiş. Bak ya.

Sen neredesin? Sabahtan beri Bircan'ın şarkılısı Tünaydın Anka Premium Event. En güzel etkinlikleri Stuttgart'ta da görmek istiyoruz. Anka Premium Event. Mersin'de aynı zamanda Marde Woman kadınlar özel bir spa bölümü. Çok güzel Yenişehir'de. İyi ki varsın sevgili Bircan ve tüm ekibi için geliyor şarkılar. İbocuğum bence Viyana'ya geldiğin zaman kesinlikle haberimiz olsun demiş. Sen ya ben haber vermeden geliyorum. Vallahi Ali abinin bile haberi yoktu bu sefer gelişimden. Gizli saklı geleceğim, daha heyecanlı. Vallahi bir kez daha geleceğim. Ama gizli saklı. İşte Instagram'dan paylaşım yapmayacağım. Çok çektim pozların yalan dolan. Artık anlamıyor. Kardeşim diyor, özellikle müşterilerimiz için en güzel, dediğimiz gibi sevgili Nurcan Hanım'a bir şarkı yollayalım. Nurcan Hanım'a kuaförlük için Türkiye'ye getirdim demiş. Allah Allah. Nurcan Hanım, Türkiye'ye mi geldiniz? Bak bir şey söyleyeyim mi? Süpersin ya Ahmet abi. Ahmet abi sen kaç doğumlusun? Bir de sevgili Dilay Hanım için güzel şarkıları da armağan etmiş olalım. Kızlar gelin de size bir fal bakayım ben ya. Türkiye'ye geldim özellikle demiş. Ne zaman en yakın Türkiye'ye ne zaman geliyorsunuz peki bir dahakine? Aranızda en yakın İstanbul'a kim gelecek merakımdan? Şu başıma ne geliyorsa meraktan geliyor ya.

Arkadaşlar yarın burç yorumları var, bilginiz olsun. Özge burada olacak. Yarınki programı kaçırmayın. Burcunuzu yazın bana, özelliklerini yarın aktaracağız. Orada Instagram'dan İbrahim Elden TV. Bana sadece Instagram'dan, özelden burçlarınızı yazın, ben onları not alacağım. Yarın hemen bizim Özge anlatacak. Öyle dedi bana çünkü önden bir burçları al dedi İbo. Uyanlara ay ay ay ay. Aşk adını bilir silme. Türkiye'den Avusturya'ya getirmiş. Ne güzel ya Nurcan. Ya bir tane beni de getirsene Ahmet'im ya. Ahmet abi beni de İstanbul'dan Viyana'ya getirsene oraya. Wiener Neustadt'a.

Şimdi çalışanlar Türkiye'den özellikle geldiği için siz kıymetli dostlara, Ahmet abimiz bu konuda çok hassas. Türkiye'den geldiği için bu arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız, sevgili Dilay ve sevgili Nurcan Hanım, çok içten doğal ve bu arada çok samimiler. Onlara da sevgilerimizi iletelim. Şu anda kendinizi çok rahat hissedersiniz yani. O yüzden Ahmet abi beni de Türkiye'den özellikle getirecek sizin oraya. Hadi bakalım. Günün şarkısını Otofire ailesine Mahmut abimize de armağan edelim. Bahçeli Evler'deyiz. Kadir Has AVM-3. Ama otoparka gelince bana bir gelin, bir kahvemi için yani. Kahvemiz Avrupa'dan. Hadi veda ediyorum. Gidiyorum artık. Buraya geldiğin bizim müşterimiz çok kıymetli demiş. Gerçekten öyle, biliyor musun ya? Ahmet abi diyor ki buraya gelen her müşteri bizim için çok kıymetli. Gerçekten öyle. Sen kıymetlisin kanka ya.

Evet, Style, Style for You, Style for You. Güzel ve kuaföre selam yollayalım. Winner Neustadt'tan. Ben buradan son şarkıyı onlara yolluyorum ya. Hadi ben kaçtım, sarılalım birbirimize. Özledim vallahi sizi ya. Bir bileni var mı? Söyle hangi aşk? Vallahi Nilgün de geldi. Nilgün sen neredesin ya? Nilgün kız kuaförde misin yoksa? Bir video atmış bana ama Nilgün bir normal bir fotoğraf atsana Nilgün. Neresi burası? Kendi kendimle barışıyorum. Roto Home'da İbrahim Elden dinleniyormuş. Ah ne kadar güzel ya. Bak Roto Home'dan Nilgün çok güzel bir video atmış. Abi ben Roto Home'a aşığım ya. Seviyorum Roto Home çalışanlarına. Haydar abim, Kadir abimiz, Yavuz abi ve tüm ekibe kim ismini sayamadığım herkese de çok selam. Saate bak, saat geçmiş. Eyvah. Hadi yarın görüşmek dileğiyle. Instagram'dan İbrahim Elden TV takip edenlere sürpriz hediyem olacak.

0: Viyana. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. FPÖ İslam karşıtlığını sürdürüyor. Avusturya'da bir mahkeme dosyasında yer alan dini değerlendirmelerin basına yansımasının ardından aşırı sağcı FPÖ partisi Avusturya İslam İnanç Topluluğu'nun resmi statüsünün kaldırılmasını talep etti. Tartışmanın odağında bazı dini yorumlarda kız çocuklarının küçük yaşlardan itibaren başörtüsü takmasının gerekli görülebileceğine dair ifadeler yer alıyor. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklara ilişkin değerlendirmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. FPÖ Viyana Başkanı Dominik Nep, çocukların özgürlüğünün korunması gerektiğini savunarak kamu okullarında başörtüsü yasağının genişletilmesini istedi. Schengen vizelerine onay veriliyor. Avusturya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında son dönemde olumlu gelişmeler yaşandığını açıkladı. Paylaşılan verilere göre başvuruların büyük bölümü onaylanırken red oranlarının da düşük seviyelerde kaldığı belirtildi. Yetkililer özellikle eksiksiz belge sunan ve daha önce vize kurallarına uygun hareket eden başvuru sahiplerinin uzun süreli ve çok girişli vize alma şansının arttığını ifade etti. Türkiye'nin maçları Avusturya televizyonunda yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken Avusturya'daki Türk futbol severleri sevindiren bir gelişme yaşandı. Magenta Telekom, Magenta TV üzerinden Türkiye milli takımının Dünya Kupası'nda oynayacağı maçları Türkçe ses seçeneğiyle yayınlayacağını duyurdu. İşsizlik artmaya devam ediyor. Avusturya'da işsizlik sayılarında artış devam ediyor. Açıklanan verilere göre 2026'nın Mayıs ayı sonunda toplamda 378.278 kişi işsiz olarak kayıtlıydı. Bu rakamla birlikte işsizlik oranı %7,1'e yükseldi. Alışveriş arabasını sokağa bırakan kadına ceza. Avusturya'da bir kişi market alışveriş arabasını kullanım sonrası kamuya ait bir alana bıraktığı gerekçesiyle 140 euro para cezasına çarptırıldı. Yetkililer alışveriş arabalarının marketlere ait olduğunu ve izinsiz şekilde sokak, park veya kamu alanlarında bırakılmasının çevre kirliliğine neden olduğunu belirtti. Nüfus artışı sürüyor. Avusturya'nın nüfusu 1950 yılında 6,9 milyon seviyesindeyken 2025 itibarıyla 9,2 milyona ulaştı. İlk yıllarda nüfus artışında doğum oranları önemli rol oynarken son dönemde göç en belirleyici unsur haline geldi. Uzmanlar ölüm sayılarının doğumları aşması nedeniyle ülkenin gelecekteki nüfus gelişiminin büyük ölçüde göçe bağlı olacağını belirtiyor. Özellikle son 20 yılda AB içi hareketlilik ve savaş kaynaklı göç dalgaları Avusturya'nın demografik yapısında önemli değişikliklere yol açtı. Genç kadın Türk adamı sırtından bıçakladı. Viyana'nın 23. bölgesinde meydana gelen olayda 17 yaşındaki Rus uyruklu genç bir kadın 33 yaşındaki Türk kökenli adamı bıçakladı. Sırtından bıçaklanan ve akciğerinden ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaralının sağlık durumunun şu anda stabil olduğu açıklandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 17 yaşındaki genç kız gözaltına alınırken olayın nedeni ve taraflar arasındaki ilişkinin netleştirilmesi için soruşturma başlatıldı. Belediye hizmetlerine zam geliyor. Viyana'da su, kanalizasyon ve çöp ücretlerine 2027 yılında yeni bir zam yapılması bekleniyor. Belediye hizmetlerinde uygulanacak artışın nedeni olarak enflasyon ve yükselen işletme maliyetleri gösteriliyor. Bu hizmetlere en son Ocak 2025'te zam yapılmıştı. Yetkililerin açıkladığı verilere göre 2025 başından 2026 yılına kadar enflasyonun %4,4 seviyesine ulaşması nedeniyle ücretlerin yeniden artırılması gündeme geldi. Zam oranları henüz netleşmezken yeni tarif felerin 2027 yılı başında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Muhalefet partileri karara tepki gösterirken belediye ise artan maliyetlerin bu adımı gerekli kıldığını savunuyor. Viyana'da güneşli bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 17 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 26 derece olacağı tahmin ediliyor. Avusturya hazırlık maçında kazandı. Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Avusturya, Viyana'da oynanan hazırlık maçında Tunus'u 1-0 mağlup etti. Bizim çocuklar farklı kazandı. Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A yıldızlı milli takımımız İstanbul'da oynanan hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
0: Viyana FM Haber. Slice notice.
2: Viyana FM. Gurbette.

Merhaba, merhaba, merhaba. Yepyeni bir günde, yepyeni bir programda yine yeniden birlikte olmayı başardık. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben ve siz değerli yol arkadaşlarım. An itibariyle başlıyoruz.

Evet efendim, takvim yaprağımız 2 Haziran 2026'yı gösteriyor. Ve günlerden salı. 2-2,5 saatlik yolculuğumuz an itibariyle başladı. Çok güzel 2 saat diliyorum hepimize. +43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Karmaşa da buluruz sade sevinçle. Her programda olduğu gibi bu programda da o güzel, o sıcacık mesajlarınızı tabii ki bekliyorum.

0: Öncelikle programımızın ana sponsoru 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Çünkü neden? Bu programların sizlere ulaşmasını sağlayan köprülerimiz onlar. Ve tabii ki bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günler diliyorum. Nova Süpermarket'e, 22. Viyana'ya, tüm Viyana'ya, tüm Avusturya'ya, Avrupa'ya ve ülkem Türkiye'ye ve dünyanın neresinden dinleniyorsak sıcacık bir merhaba. Nova Süpermarket.
1: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
0: Evet, bugün konuşurken böyle biraz zorlanıyorum sanki. Niye ki acaba? Ya programa girmeden önce böyle birazcık da, her programdan önce heyecanlanıyorum da, bugün ayrı bir heyecan vardı içimde. Allah Allah, hayırdır inşallah.
3: Yeniden birlikte yükseliriz, bir nefes olur yanımda, bir söz olur umut, kalpten kalbe köprü.
0: Ya bir şey söyleyeceğim, mesela söyleyeceğim şeyi falan unutuyorum. Hadi bakalım, Allah'tan hayırlısı. Kimler şu anda mesajlarını bırakmışlar? Şöyle bir bakıyorum.

Evet, Taner'in mesajını görüyorum, Günay'ın mesajını görüyorum, Cevat mesajını bırakmış, Ispartalı Ayşe vuhuu diye başlamış mesajına, İstanbul'dan sevgili Aytenciğim'in mesajını görüyorum. Sevgili Nurdan bizlerle birlikte, doğru mu zikrettim efendim isminizi? İlk defa görüyorum ama o da beni ilk defa görüyormuş. Özlem Hanım, ben programınızı yeni dinlemeye başladım. Her gün bekliyorum. Ben de her gün bekliyorum, biliyor musunuz? Böyle karşılıklı bekleşiyoruz. Ay çok sevindim. İsminizi doğru mu zikrettim? Sadece orada takılı kaldım. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir gülüş yeter bazen. Evet, Suat bizlerle birlikte. Selam abla, hayırlı günler. Şöyle bir mesajın içine de girmek istiyorum. Aa, Türk bayrakları var. Dünya Kupası'na da 9 gün kaldı değil mi? Gönüller ritme karışır. Umudun sesi yarışır. Vuhuu. Ya ne güzel bir fotoğraf. Arkada Erdatlı babam. Önde Zuhal'in elinde çiçekler miçekler var. Gürcan Bey, harikasınız. Arkada Emine Sultan'la Erdatlı baba. Hayırdır? Nereye böyle çiçekleri de aldınız? Selamun aleyküm ve aleyküm selam. İyi yayınlar. Ha, babam yazmış bunu. İyi yayınlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. İyi yayınlar kızım. Biz gezer. Herkese selamlar, saygılar. Gezin ya, vallahi gezin. Ne diyeyim ya?

0: Evet, Hollanda'dan Mehmet'in mesajını görüyorum. Biraz sonra mesajın içine gireceğim. Aa, doğruymuş. Sevgili Nur'danmış. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Her zaman bekliyorum. Hüseyin merhaba. Selam abla. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim. Ya Rafet Erroman'ın yeni bir şarkısı var. Bir dakika. Bu Dünya Kupası'yla ilgili. Geçenlerde verdim diye hatırlıyorum. Rafet. Biz miydi ismi? İnşallah doğru hatırlıyorumdur. Bir dakika bulacağım. Neyse efendim, ikinci sponsorumuza da teşekkür edeyim. Pindrinks'e teşekkür ediyorum. Ulusal içeceğimiz İstanbul Ayazağa'da üretilen ve %100 yerli olan medar iftarım diyorum ben. Şu anda masamda da bir Pindrinks var. Bir de gerçekten bu projeye imza atan çok genç girişimci. O yüzden çok kıymetli. Avrupa'da da görmek çok güzel. %100 yerli ürünü. Bir de sağlıklı. Çok sağlıklı. O yüzden sofralarınıza yer açın. Pindrinks'e.
1: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.

0: ser pilde gel.
1: Pirdevçim merhaba. Gel
0: yanıma, vallahi kıyarım canıma.
1: Evet efendim, şöyle mesajlarınıza doğru yol alalım bakalım. Kimler neler yazmış. O yazmayanlar var ya, radyosu açık olup da yazmayanlar. Onlara diyorum ki, siz de iyi ki varsınız. Valla

Almanya'ya sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Tamer hoş geldin. Herkese selamlar. Hoş geldin Biricik Ayral abla. Bir dakika. Şöyle bir ses ayarlarımla oynamak istiyorum da. Herkese selamlar. Hoş geldin Biricik Ayral abla. Sesindeyiz. Sıradaki eser Gönlümün Sultanı Ginay Hanım'a gelsin. Saygılar. Ve günün sözünü paylaşmış her zaman olduğu gibi bizlerle. Ehline denk gelmeyen her şey ziyan olur. Gülüşlerinizi kimseye bozdurmayın. Kendi kalemimden. Ya şimdi ehline denk gelmek gerçekten de geldiğimiz yüzyılda ve geldiğimiz zaman diliminde işte 2026'yı gösteriyor ya takvim yaprağımız. Yani artık her şey o kadar zor ki, Tamer bu sözüne katılıyorum da, ehline denk gelmek yani bir hayli zor be. Ben her sabah uyandığım zaman şöyle dua ediyorum. Gözümü açar açmaz aslında bakarsanız hepinizin ettiği bir dua ama özellikle ilk uyandığımda ediyorum ki bütün güne yayılsın. Allah'ım beni bugün de iyi, doğru, güzel insanlarla karşılaştır.

Evet efendim, şimdi şöyle bir durum var. Benim futbolla hiç alakam yok. Siyaset ve futbol çok ilgi alanımın dışında, gerçekten. Hiç ilgilenmediğim iki alan. İkisi de bana böyle biraz, lütfen ya futbol severler alınmasınlar, kırılmasınlar. Biraz saçma geliyor 11 kişinin böyle bir topun peşinden koşması. Bir kaleye gol atmaya çalışması, ama o da bir strateji oyunu. Evet, strateji oyunu ve aslına bakarsanız, bakmayın benim ilgilenmediğime ya da bu sözlerime, stratejisini iyi yapan, gerçekten ekip ruhunu taşıyan, milli duyguyu taşıyan ya da işte tuttuğu takımın ruhunu taşıyan işi şeye götürür, zafere götürür. Dünya Kupası'na 9 gün kaldı. Dün akşam diyorum ki Batuhan'la konuşuyoruz. İlk defa bu kadar heyecanını bekliyorum. Gerçekten yolları açık olsun efendim. Bize böyle güzel güzel şeyler yaşatsınlar. Böyle çok güzel duygular yaşatsınlar. Çok ihtiyacımız var. Yani benim çok ihtiyacım var.

Allah'ın mikrofonu açık bırakıp gitmişim. Geldi mi sesler size? Gene hava kapattı, yağmur var da. Yok yok, bir şikayetim de yok. Yağsın ya, yağsın. Fransa'ya sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Günaycığım, merhaba. İyi yayınlar ablam, hoş geldin. Nasılsın? Çok iyiyim. Elhamdülillah. Süperim. Maşallah. Sübhanallah. İnşallah sen de iyisindir. Güzel bir gün, akşam dilerim. Herkese selam olsun. Sıradaki parça Tamer Bey'e gelsin. Sevgiler.

Havvacım hoş geldin. Şöyle bir bakıyorum. Aa, Esin de gelmiş. Çok iyi. İngiltere'ye sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Merhaba, yağmurlu İngiltere'den. Yani aynı gökyüzünün altındayız Cevat. Burada da hava kapattı. Böyle stüdyodan bir çıkışım var. Acaba yağmur mu yağıyor dışarıda? Özlem abla nasılsın? Çok iyiyim. Elhamdülillah. Bomba gibiyim. Süperim maşallah. İnşallah sen de iyisindir. İyi yayınlar diliyorum sana. Ben de sana iyi çalışmalar diliyorum. İyi dinlemeler olsun. Ve Hollanda'dan bizi dinleyen sevgili Ayşe, Ispartalı Ayşe. Bu arada Nazlıcığım hoş geldin, el sallıyorum. Aslara mesajındayım.

Özlem abla selamlar. Merhaba Ayşe'cim. Söylemiş miydim Hollanda'ya sevgiler selamlar valla. Ben bugün soru sormaya geldim ama soruyu yolda unuttum. Ha, bugün soru cevap oynayacağız tabii ki. Hatta Tamer ilk soruyu sordu bile. Şimdi sessizce dinliyorum. Belki başkalarının sorularından bana da bir şey çıkar.

0: Yeni Tepeli şehir İstanbul'a sevgiler selamlar. Ayten'cim merhaba. Selamun aleyküm güzellik ve aleyküm selam. Nasılsın? Umarım iyisindir. İyiyim iyiyim çok iyiyim. Allah bugünümü aratmasın amin.
1: Olabilir mi?
0: Seni de soracaktım ama beni soracak olursan idare eder. İç güveysinden hallice diyorsun yani. Öyle mi? Yani ne çok iyiyim ne çok kötüyüm. Aralarda derelerdeyim. Mi demek istedin? Her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Öptüm bal yanaktan ablam. Ben de seni çok öpüyorum. Çok seviyorum seni.

Ve Hollanda'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Fırtına Mehmet bizlerle. Özlem Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesiniz enerjimiz ve neşemiz. Aman öyle olsun ya. Bugün böyle sesimde bir kırıklık var, farkındayım. Böyle bir de salgın varmış. Biraz önce Batuhan'la konuştum. Aman dedim ya, hastalıklar hepimizden uzak dursun. Hollanda'dan Fırtına Mehmet online ve offline. Hem online hem offline nasıl oluyor ya? Hava harika, keyfimiz yerinde. Uçak hostesi gibi konuştunuz programın başında. 2-2,5 saat dediniz ya, uçuşa çıkıyoruz gibi oldu sanki. Ama öyle olmuyor mu? Programda böyle bir uçuşa çıkmıyor muyuz? Yani gerçekten böyle hayatı aşağıda bırakıyoruz, bulutlara doğru yükseliyoruz. Türkiye'yi özledik herhalde. Özlemişsinizdir tabii. Bugün çalışıyorum, biraz sonra gideceğim, dinlemek fırsatım fazla olmuyor. Viyan FM ailesine ve tüm dinleyenlerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Böyle bir de Hollanda bayrağı görüyorum.

zaman patrona yakalanma Firdevs. Böyle aranızda gizli gizli dinleyenler de var. Mesela Ayten onlardan bir tanesi. Firdevs de öyleymiş. Merhaba, merhaba, merhaba. Yine yeniden birlikteyiz gülüm. Aynen, aynen. Bugün sessizce patrona yakalanana kadar sesindeyim, çok öptüm. Yakalanmadan sonuna kadar dinleyebilirsin. Başarabilirsin.

Evet, sevgili Nurdan demiş ki seçtiğiniz müzikleri ve konuları çok beğeniyorum. İyi programlar diliyorum Özlem Hanım. Çok teşekkür ediyorum efendim. Yani bir şey söyleyeyim mi? Ruhu olan her şey çok güzel. Ruhunu kaybetmediğimiz sürece gerçekten de birbirimizi anlamak da çok önemli değil. Önemli olan ruhunu kaybetmeyen şeyler yapabilmek. Bazen ters düşebiliyoruz çünkü. Ama ben böyle fikir tartışmalarını seviyorum. Hepimiz aynı fikirde olmak zorunda da değiliz zaten.

Havvacım, Allah kolaylık versin. Merhaba Özlem Hanım, radyom açık işten. Elime telefonu alamıyordum, siz öyle deyince yazayım dedim. O var ya, gerçekten de enteresan bir şey Havvacım. Şimdi radyosu açık olan ve yazmayan, yazmak hiç istemeyen, içinden yazmak gelmeyen. Aman, dinliyoruz ya işte. Allah Allah, ne yazacağım ya? Diyenlere sadece şunu diyorum ya, bir nokta koysanız yeterli. Çünkü ben varlığınızı hissetmek istiyorum. Bakayım kimler benim yol arkadaşım. Yazdın, çok iyi oldu. Kulağım sizde, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Temizlik yapıyorum izin öncesi. Her yeri temizleme aşkı. Vallahi Allah kolaylık versin. Yani izne geleceksiniz, burada bir hayli kalacaksınız diye tahmin ediyorum. Sonra döndüğünüz zaman yine biraz temizlikle uğraşacaksınız. Bir kısır döngü değil mi bu temizlik işi ya? Çok enteresan. İyi yapmak böyle bir çok yorucu ve çok da istekli bir hal değil. Ama yapmazsak da olmuyor, olamıyor iki arada bir derede. Hava kolay gelsin.

bazı şarkılar yüzyıllar geçse de sanki aynı. O kadar. Coşkun, teşekkür ederim. Vallahi çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Yaşama.

Elaziz'e sevgiler, selamlar. Nazlıcığım merhaba. Canım Özlem'im merhaba, merhaba. Günlük güneşlik bir Elazığ gününden kucaklar dolusu sevgiler, selamlar. Öpücükler yolluyorum güzel papatyam. Ben de seni çok öpüyorum. Güneşli mi? Aa, çok güzel.

0: Fotoğrafa bakar mısınız? Bakamazsınız. Ama ben bakarım. Ya şimdi teknoloji şöyle bir hale gelse mesela, programda gelen fotoğrafları şipşak sizlerle böyle görüntülü bir şekilde ekranınızda parlayıverse. Ablacığım merhaba, Esin'cim ne güzel fotoğraf. Şenol biraz sert bakmış sanki. Çok güzelsiniz, maşallah size. Ablam gelmiş, ben gelmez miyim? Sesindeyiz ablacığım, öpüyoruz seni. Gezmelerde misin? Herkes gezmelerde mi ya? Tatil misiniz bugün? Yine bir tatil mi var? Sevgilerimizi gönderiyoruz sana, çok harikasınız. Harikasınız.
1: Çiçeklerin elinde, bal damlıyor dilinde. Çiçeklerin elinde, bal damlıyor.
0: Raşit'cim merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Yine başlamışsın yörük havalarıyla. Bak, günahımı aldın. İnan hiç sıralamayı değiştirmedim. Bak şu andaki hava ne havası Raşit? Her yerden hava var. Ege'den var, Karadeniz'den var, Orta Anadolu'dan var. Var da var. Tam da ne güzel denk geldi. Yörük havalarıyla da bitireceksin. Bir tane yörük havası vardı galiba. Sen de galiba demişsin ya. Ya da bana mı denk geldi? Namazı kıldım geldim, sana denk gelmiş Raşit'ciğim. Yok valla, bütün bölgelerden hazırlıyorum.

sıralamayı hiç değiştirmedim. Şimdi sevgili Raşit'in mesajından önce nerede sevgili Nazlı'nın mesajını okudum. Ve Nazlı'nın mesajı şöyle bitiyordu. Öpücükler yolluyorum güzel papatyam. Bakar mısınız Türkiye? Seviyor, sevmiyor. Ben papatyalara kıyamıyorum ya.

demiş ki, Özlem Hanım, yaptığımız halde ev göçüyor bazen. Vallahi yapmasan kurt basar evleri. Doğru söylüyorsun. Yapsan bir türlü, yapmasan bir türlü. Temizlik işi, yani ev işi çok nankör bir iş. Her gün yapmaya kalk, her gün aynı şey. Ve enteresan bir şey. Yapmazsan rahat edemiyorsun. Yapınca da zaman kaybı gibi görüyorsun. Bir de yorucu, çok yorucu.

Evet, Ispartalı Ayşe'den yol fotoğrafı ve en sevdiğim fotoğraf geldi. Dijital ekranda Viyana FM Özlem Ayral Kefe Keder var. Vallahi çok güzel. Hadi bakalım, güzel mesafeler. Şimdi efendim, nereye geldik? Yalçın Emine'nin durağına geldik. İnecek var. Ben bir gideyim geleyim şu Yalçın Emine'lere. Kim bilir şimdi ne dondurmalı kahveler yapar bana. Vallahi aklıma takıldı. Dinlemedeyim demiş. Papatya nereden bilecek? Yazık ya, bu çiçeğe de niye böyle bir misyon yüklemişler? Cemile, biliyor musun, biraz önce şarkı başladı, sen geldin aklıma. Gerçekten bak, samimi söylüyorum. Bizim eskimeyen şarkımız Papatya Falı. Eskiden beri bize neşe veren, senin bize armağan ettiğin şarkı. Evet, bak hiç değişmiyor. Bazı şeyler hiç değişmiyor. Cemile hoş geldin. Isparta üzerinden Isparta'ya, gül kokulu şehrimden gül kokulu şehrime sevgiler, selamlar, merhabalar. Yine yeniden senin olmak çok güzel. Vallahi sizlerle olmak da çok güzel. Gerçekten. Bu arada Tamer, bu şarkıyı hazırladım. Hemen vereceğim yayına. Hemencik. Hiç bekletmeyeceğim. Sonra da rutin program akışımıza döneceğiz. Ama önce şarkıyı bir bulayım. Heh, buldum. Ah. Bu arada bugün... Günlerden Salı soru cevap oynayacağız. İlk sorumuz Tamer'den geldi ama biraz sonra.

0: tatile gitme hevesi.
1: Şöyle bir Ege'ye gitmeyelim mi? Yollarda şarkılar söyleyip gülmeyelim.
0: Valla ne zaman böyle havalar ısınmaya başlasın, böyle işte Mayıs'ın ortaları, Mayıs'ın başlangıcı, Haziran'ın başları falan, böyle benim tatile gidesim geliyor. Yani Temmuz Ağustos değil, İlla bu zamanlarda. Şimdi yola çıkıp şöyle bir Ege yapmak istiyorum.
1: Gülmeyelim mi taşıdık sanki tüm hayatın dertlerini 3 günlük.
0: Cemile ne dersin, şöyle atlasak arabaya, Datça'ya doğru gitsek. Datça'da şöyle o sahilde şöyle bir tur atsak.
1: Kapatalım telefonu kimseler.
0: Telefonları kapatsak, kimseler aramasa.
1: Bırak yerinde kalsın.
0: Şöyle ayaklarımızı denize doğru uzatsak, şöyle bir gözlerimizi kapatsak, derin derin nefes alıp versek.

0: Yeşim merhaba.
1: Hayatın dertlerini üç günlük dünyada.
0: İsmini doğru zikrettim değil mi? Kolay gelsin, hareketli şarkılara devam edin ki ev işi daha kolay bitsin. Öyle mi oluyor? Hareketli şarkılara girişince böyle ev işi de kolay mı bitiyor? Evet evet, çok doğru.
1: Hayatın dertlerini üç günlük.
0: Ya özellikle mutfaktaysanız ve bulaşıklarla falan uğraşıyorsanız, işte yemek yaptınız, bulaşıklar var falan, böyle hareketli bir çalışma açınca hiç anlamıyorsunuz nasıl bitiyor. Doğru.

0: karşısına. Kalp kalbe karşı gerçekten de Cemile. Ben buna çok inanıyorum. Ve demişsin ki mesajında, ay şu an beni benden aldın. Oh mis, nasıl iyi gelir seninle o tatil. Biz Cemile ile bir Datça yaptık çünkü. O zaman arabam da yoktu ama çok güzel bir tatildi. Köyceğiz de içtiğimiz o kahvenin tadı hala damağımda Cemile.
1: Söyleyip gülmeyelim mi taşıdık?
0: Bir gün gideriz, biz niyetimizi alalım demişsin. İnşallah be. İnşallah gideriz yine.

Ben size demiştim, Yalçın Emine Duran'da iniyorum diye. Çok güzel bir fotoğraf. Ay maşallah sana ya. Çok güzelsiniz. Ben yine sokaklardayım. Ah keşke dondurmalı kahvede neymiş. Ben pastalar, tatlılar, neler neler yaparım canım benim. İnşallah be, o da olur.

ya. Yalçın evini. Yanındaki prensimi öper misin hemen? Bu şarkı ona da gelsin.

0: Evet, böyle bir girizgahtan sonra, uzun bir girizgahtan sonra, evet, işler birazcık hafiflemiştir diye düşünüyorum ve program rutinine geri dönüyoruz. Evet efendim, bugün günlerden salı ve soru cevap oynuyoruz. İlk defa programı dinleyen dostlarımız için, yol arkadaşlarım için diyorum ki önce siz bana soru soruyorsunuz, sonra ben size soruyorum. İki tarafında pas deme hakkı var. Pas derseniz yeni bir soruya geçiyoruz. Atış serbest diye başladığınız mesajlarda mesajı yollayanın ismini okumuyorum. Ve mesela bireysel ya sorular, mesela Tamer'in sorusuyla başlayacağız biraz sonra. Tamer bana sordu ya, eğer o soruyu beğenirseniz sizler de cevap verebilirsiniz. Yani sorular hepimizin soruları ve var olduğumuz günden bu yana, bebekliğimizden, çocukluğumuzdan bu yana soru soruyoruz. Çünkü merak ediyoruz. Merak ediyoruz, soru soruyoruz ama çocukken sorularımız çok daha fazla. Bu ni, bu ni, bu ni diye soruyoruz. Yetişkinler çok sıkılıyorlar, cevaplar biraz az. Evet, biraz büyüdükten sonra cevaplarımız sanki çoğalıyor zannediyoruz. Ama bu kez sorularımız derinleşiyor. Ve bazen kafamıza takılan soruyu birçok insana soruyoruz ama aldığımız cevaplar gönlümüze yatmıyor, içimiz mutmain olmuyor. İşte öyle bir soru varsa kafanıza takılan, bugüne kadar çok insana sordum ama hiç istediğim cevabı alamadım dediğiniz sorular varsa, evet, bugün bu program tam zamanı. Efendim, bu sorular hayata dair olur, bana dair olur, kendinize dair olur, artık içinizden ne geçiyorsa. Yetişkin olduktan sonra ve yaş ilerledikçe sorular gerçekten de derinleşiyor. Neden, nasıl, ya sonra diye başlayan cümleler ömrümüzün yol arkadaşları oluyor. Ve kimi zaman bir sorunun cevabını yıllarca arıyoruz. Hatta öyle insanlar tanıyorum ki aynı soruyu ömür boyu sorup cevabını bulamayan insanlar var. Efendim, bazen de cevabı bulmak çok önemli değil. Önemli olan o soruyu sormak. O sorunun cevabını merak etmek. Kimi zaman da cevabın tam ortasında yaşadığımızı fark etmeden geçip gidiyoruz. Cevapla da çok ilgilenmiyoruz. Bazı insanlar hayatımıza bir soru gibi giriyorlar sonra. Gerçekten. Ya bu insan niye benim hayatıma girdi gibi bir soru. Merak uyandırıyorlar, düşündürüyorlar. Bazıları ise bir cevap gibi geliyorlar. Yani içimizi rahatlatıyorlar, eksik kalan yanlarımızı tamamlıyorlar. Yıllar geçtikçe, zaman geçtikçe öğreniyoruz ki her sorunun cevabı var mı? Hayır efendim. Bazen bazı soruların cevapları yok. Bazı sorular düşünmek için var. Bazı cevaplarsa biraz düşündüm de kabullenmek için galiba. Belki de dedim ki kendi kendime programa başlamadan önce, hayatın güzelliği de tam olarak burada. Eğer bütün cevapları bilseydik, yeni yollar aramaz, efendime söyleyeyim, yeni insanlarla tanışmaz, yeni umutlar içine girmez, yeni hayaller kurmazdık. Çünkü insan ayakta kalmak ve hayatta kalmak zorunda, değil mi? Hepimizin yolculuğu böyle. Hayatta ve ayakta kalma derdindeyiz. Ve insanı ayakta tutan biraz da cevabını henüz bulamadığı sorular belki de. Ve günün sonunda hepimiz kendimize aynı soruyu sormuyor muyuz? Nasıl bir iz bıraktım? Gün biterken acaba bugün nasıl bir iz bıraktım? Evet efendim, yavaş yavaş sorularınızı almaya başlayacağım ama sorulara geçmeden ve şarkıya geçmeden, esere geçmeden önce. Ne var? Sevgili Raşit'ten gelen bir sesli mesaj var. Raşit'cim, beklettim seni. Çünkü neden? Şu konuya bir giriş yapmak istedim. Epey bir hareketli gittik. O yüzden seni beklettim. Şöyle müziğimize bir es diyorum. Ve Raşit'cim, söz sende.
1: Bugün sizlerle günün sözü değil, günün lafı değil, günün bir şey değil.
0: Ne?
1: Günün içimden gelmiş bir şeyini size söylemek istiyorum.
0: Hadi söyle.
1: Kulağınızı iyi açın ve dinleyin.
0: Hadi,
1: tamam
0: söyle
1: mı? Siz benim dolu gözümü değil de çatık kaşımı mahvettiniz. Oturup sizin derdinize dua etmişliğim var. Dünya yalansa siz de hainsiniz. Anladı.
0: Anlamadım.
1: Özlem Hanım. Tekrardan okuyayım mı?
0: Valla.
1: Okuyacağım bak. He oku diyorsan okuyacağım.
0: Oku.
1: Çünkü yazdım bunu.
0: Lütfen okur musun
1: oku
0: bir daha?
1: Oku diyorsan okuyacağım.
0: Oku.
1: Okumuyorum lan. Sen şimdi oku oku.
0: Ya
1: oku
0: bak şimdi İnan bak. Et. Okur musun
1: neyse.
0: Ya?
1: Anlamışındır. Dünya yalansa siz de hainsiniz diyor. Kime demişim acaba bunu? Bir düşünün.
0: Kime dedin
1: ya? Ya da
0: ya?
1: Kimseye dememişimdir. Öylesine de yazmış olabilirim.
0: Ya. Ha.
1: Bir de şey. Kendi kalemimden. Hep Tamer abi mi yazacak kendi kaleminden? Bir de biz yazalım kendi kalemimizden.
0: Hain.
1: Raşit KD diye.
0: Bak ya. Hain ya. Vallahi. Yani ne diyeyim ya.

Evet efendim, ben kahvemi yapıp geliyorum. Kahvem, keyfim ve kahyası mikrofon başında olacağız. Sizlerden gelen soruları merak ediyorum. Hadi gelsin sorular, cevaplar. Şöyle biraz düşünelim. Gideyim kahvemi yapayım, geleyim. İbrahim Tatlıses unutulmaz eseriyle Viyana FM'de bizlerle olsun. Hemen ardından sevgili Tamer'in isteğine yer vereceğim Maviler. Bir dakika, ben de sizlerle ilk defa dinleyeceğim. Bir dakika. Maviler Deli Zaman. İki güzel eser sonra ben buradayım. Siz de burada olun.

Ya kesinti mi yaşadık arkadaşlar? Ben tam böyle kahvemi yapmaya gidiyordum ama valla internet gök gürlüyor çünkü benden kaynaklı olabilir. İnternet bağlantımızla ilgili olabilir. Nerede kesildi program? Program kesildi mi? Kesilmiş yani. Eminim kesildiğine. Nereyi kaçırdınız? Onu merak ediyorum. Şimdi fark ettim çünkü. Şöyle bir bakıyorum. Şu an itibariyle programımız var. Neyse siz yazın. İnşallah kesinti yaşamadan devam ederiz. Ben kahvemi alıp geleyim. İki güzel eser radyolarımız da bizlerle birlikte olacak. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket katkılarıyla Keyfe Keder devam ediyor. Efendim. Bak şimdi kafam dağıldı. İkinci eser Tamer'in istemiş olduğu Maviler Deli Zaman. Neyse ya, daha fazla saçmalamadan gideyim kahvemi yapıp geleyim. Sizler de yazarsınız herhalde.

0: Emrah hoş geldin bu arada. Hocam iyi yayınlar demişsin. Teşekkür ederim. Az sonra soruna dönüş yapacağım.
1: Sen çay alırsın belki, ben fincanı tutarım. Aynı saate bakarız uzaklara.
0: Mustafa Çatalkaya hoş geldin. Güzel bir fotoğrafla gelmiş gene. Selamun aleyküm abla ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Bugün bayağı yoğunum, geç yazıyorum. Hiç önemli değil, yazdın ya. Önemli olan o. Vallahi ne güzel, yeşil yeşil yerlerdesin. Allah kolaylık versin. Hem güzelliğin içindesin hem yoğunsun. Yani her şey bir arada.

Evet, Taner'den öyle bir soru geldi ki kahveyi yaparken soruyu düşündüm. Hala soruyu düşünüyorum. Allah'ım Taner, nasıl buluyorsun bu soruları? Vallahi bravo. Çok iyi yapıyorsun. Şimdi soru cevap oyununun aslında en tatlı tarafı şu. Düşünüyoruz. Yani düşünürken zihnimiz çalışıyor ve bakın ilerleyen yaşlarda ben belki de bu oyunu kendim için oynuyorum. Bir takım hastalıklara da tedbir almış oluyoruz. Çünkü zihin aktif, düşünmek çok iyi bir şey. Özellikle böyle düşündürücü sorularda böyle iki elimin arasına alıyorum başımı. Allah'ım Tamer. Efendim şimdi neredeyiz? Sorudayız. Hazır mısınız? Herkes duysun bu soruyu. Cevap vermek isteyenler verebilirler. Yani sizler de bu soruya cevap verebilirsiniz. Efendim, kaybolmuş yılların hangi yalanı seni teselli eder?

kederde. Kaybolmuş yılların hangi yalanı seni teselli eder? Bana sormuş. Tabii siz de cevap verebilirsiniz. Düşündüm, yani aklımdan geçenleri söyleyeyim. Mesela zamanı gelince olur dediğim yalanlar var. Zamanı gelince olur dediğim. Oysa bazı şeylerin zamanı hiç gelmiyor. Hatta geçiyor. Mesela unuttum dediğim bir yalan var. Kaybolmuş yılların yalanı. Sadece alıştığımı düşünüyorum. Ne bileyim, sonra şey geldi aklıma. Bir gün teşekkür edecekler bana diye düşündüm. Ama etmediler mesela. Sonra bir yıllarda gene şöyle bir yalanım vardı. Beklersem döner. Beklersem döner. Ama hiç dönmedi mesela. Dönmeyeceğini de biliyordum aslında. Sonra aslında en babası aklıma geldi kahve yaparken. Bir yudum alayım kahvemden, bir saniye, tamam. En babası da şu, kendimi kandırdığım. En güzel yıllarım daha gelmedi. Meğer çoktan geçmiş. Kurduk kalbi, yol uzun olsa da birlik duygu. Mesela yine şöyle bir cümlem var benim. Kırıldığım yerlerin beni güçlendirdiğini çok sık söylerim. Oysa ki bazı kırıldığım yerler çok da güçlendirmedi beni. Ve bir şey daha var. Kaybolmuş yılların beni teselli eden en büyük yalanı aslında şu oldu. Daha çok zaman var. Daha çok zaman var. Ama şimdi biliyorum ki, eminim hatta, en çabuk kaybettiğimiz, en hızlı kaybettiğimiz şey zaman, ömür.

Evet Tamer, hazır mısın? Sorunun kahveyi yaparken hazırladım. Hazır mısın? Yaşadığın hayatın sadece bir bölümünü hatırlıyor olsan, sence eksik kalan kısmında seni en çok şaşırtacak olan gerçek nedir? Bir daha soruyorum sorunu. Yaşadığın hayatın, eğer aklında kalmazsa yazabilirim. Yaşadığın hayatın sadece bir bölümünü hatırlıyor olsan, sence eksik kalan kısımda seni en çok şaşırtacak olan gerçek nedir? Al sana soru. Şükrancığım hoş geldin, kucak dolusu selamlar sevgiler demişsin YouTube Hayat Takılmana kanalında canlı yayın konumuzun altına.

Evet, mesela Tamer'in sorduğu soruya şöyle cevaplar gelmiş Yalçın Emine'den. Hayattayız şükür yalanı. Geçti gitti yalanı. Belki bir gün beni anlar yalanı. Evet, bunlar benim için de geçerli bu arada. Bunlar da geldi aklıma. Dursun biraz hayatın hızı. Mesela Necati'den gelen mesaj da çok doğru. Bu da geldi benim aklıma. Kaybolmuş yılların yalanı. Bir gün her şey düzelecek. Her şey güzel olacak. Yani bu acayip kendimizi kandırdığımız yılların yalanı gerçekten de. Necati, teşekkürler. Keyfe keder bir gülüş, biraz nefes. Özlem Hanım, afiyet şifa olsun. Türk kahvesi mi seviyorsun? Havvacım, vazgeçilmezim. Türk kahvesi. Eskiden daha çok içiyordum. Yani günde sayısını vermeyeyim, çok abartılıydı ama artık azalttım. Sabah kahvem var, bir de sizle içtiğim kahvem var. Onun dışında artık kahve içmemeye gayret gösteriyorum. Ve düzelir dediğim insanların düzelmeyişi yalanı. Havadan gelmiş. Çok doğru ya. Çok doğru. Aynıysa de. Oho, Cevat kahve içiyorsun. Ay, çok acayip his, çok duygulandırdın beni. Tesbihte çok anılar var Cevat. İngiltere'ye sevgiler, selamlar. Oldu, hadi kahvelerimizi birlikte alalım. Babamın ruhu şad olsun ya. Vallahi mekanı cennet olsun.

0: ne istersen.
1: Evet, Ayşe'nin ve Emrah'ın soruları bekliyor. Bakın, her soruya siz de cevap verebilirsiniz. Bir şey duydun mu? Bu arada bir şey yapacaktım ya. Ne yapacaktım diye düşündüm. Ha, Tamer'in sorusunu yazayım. Hadi soruyu bir kere daha okuyayım. Belki siz de cevap vermek istersiniz. Yaşadığın hayatın sadece bir bölümünü hatırlıyor olsan, sence eksik kalan kısmımda seni en çok şaşırtacak gerçek ne olurdu?

Ayşe'cim alıyorum bir yudum. Daha sorma dur. Şu yukarıdaki sorularına bir cevap vereyim önce. Afiyet olsun. Birlikte içilen kahvelerimiz olsun. Ayran içip ayran içip ayrı düşmeyelim.

Evet, Ayşe'nin sorusuyla devam edeceğim. Aklıma gelen film ismi çok komik yalnız. Peki gelsin soru. Eğer ki hayatım bir film olsaydı ismi ne olurdu? Virajlardan sonra. Çünkü hayat bir yolculuk ve ben virajlardan sonrayı hep merak ediyorum yollardayken. Bir de çok komik bir şey söyleyeceğim. Yani kaç yıllık şoförlüğüm var? 30, 40, 40'a yakındır. 40 senelik şoförlüğüm var. Yoktur da 40'a yakındır. 30 küsür senelik şoförlüğüm var. Ve uzun yolda çok zaman geçirdim. Şimdi özellikle uzun yollarda hani o viraj işaretleri var ya, kırmızı, beyaz zemin üzerine kırmızı. Ben onları hep ters okuyorum. Yani viraj sağa giderken ben sola dönülecekmiş gibi hissediyorum. Ve çok küçük bir kaza atlattım. Son anda uyandım. O tabelaları doğru okumayı hala çok beceremiyorum. O yüzden de hayatı da hep bir yola benzettiğim için ve yolları çok sevdiğim için ve özellikle yollardaki virajlar beni çok etkilediği için, çünkü hayat da çok virajlı. Hakikaten çok virajlı ve bazen çok keskin virajlar var. Ve bazen gerçekten virajlarda özellikle aracımız çok güvenli bir araç değilse savrulabiliyoruz. Hatta kaza bile yapabiliyoruz. Ve yaptığımız kazadan çıktığımız zaman eğer gerçekten hayatta kalmayı başarabildiysek çok seviniyoruz. Sonra da bizi taşıyan araca bakıyoruz. O da kurtulmuş mu diye. Hakikaten ben hayatla yolculukları ve özellikle virajları çok birbirine benzetiyorum. O yüzden benim hayatım bir film olsaydı ismi Virajlardan Sonra olurdu diye düşündüm. Öyle geldi aklıma Ayşe'cim. Şimdi Ayşe'nin bir sorusu daha var. Eğer hayatın bir uygulama olsaydı kullanıcı yorumları 5 yıldız mı olurdu? Yoksa güncelleme lazım mı yazardı? Çok iyi sorular ya. Bravo, tebrik ediyorum. Hepiniz cevap verebilirsiniz bu sorulara bu arada. Bana soruluyor ama. Çok iyiydi ya. Kesinlikle güncelleme lazım yazardı. Çünkü her zaman güncellemeye ihtiyacımız var. Hiçbir zaman zamanın içerisinde yol alırken işte bir sene önceki programları kullanmıyoruz. Yani kendimiz de kullanmıyoruz. Yani fizyolojik olarak da kullanmıyoruz. Ne bileyim, bir sene önceki bakış açımızla şimdiki açımız farklı, güncelleme gerekiyor. Atıyorum 20 sene önce ben gözlük kullanmıyordum mesela. Güncelleme geldi bana. Artık gözlük kullanıyorum 20 senedir ve gözlüksüz okuyamıyorum artık. Hiçbir şekilde okuyamıyorum. İlk başlarda gözlük, mesela gözlüğümü evde unuttuğumda çat pat okuyabiliyordum ama artık hiç okuyamıyorum. Yeni bir güncelleme geldi. Artık güncellemede illa gözlük diyor. Ne bileyim, kesinlikle güncelleme lazım yazardı.

Ayşe, madem bana böyle bir soru sordun, sorunu soruyorum. Hazır mısın? Hayatım bir film olsaydı. Senin başladığın gibi soruyorum. Hayatım bir film olsaydı, insanlar, bu filmi izleyenler seni hangi sahneden sonra gerçekten anlamaya başlardı? Evet, hayatın bir film olsaydı insanlar seni hangi sahneden sonra gerçekten anlamaya başlardı? Bu arada hepiniz cevap verebilirsiniz. Ayşe'ye soruyorum ama. Ferhat demiş ki, o zaman sen trafiğe çıktığın zaman belediyeden anons yapılması lazım bence. Dikkat dikkat, Özlem Aydal trafiktedir, dikkatli olun. Ya hayır, bence tabelaları değiştirmeliler. Bana göre ayarlamalılar. Yani o viraj tabelalarıyla başım çok dertte gerçekten ya. Her seferinde çok dikkatli olmaya çalışıyorum. O viraj tabelalarının o ok işaretlerini hep yanlış okuyorum. Sadece ben yapıyorum zannediyordum. Bir gün kızımla yolculuk yapıyorum. Onun da şoförlüğü çok iyidir. Direksiyonda o var. Dedim ki, ben bu tabelaları hep yanlış okuyorum. Aa anne dedi, ben de yanlış okuyorum. Demek ki sadece bende değilmiş sorun. Bak, Esin'de de yarım saatte bir güncelleme yazarmış. Hakikaten yani sürekli güncelleniyoruz yani. Sabah başka, akşam başka. Yani hiçbir anımız bir anımıza uymadığı gibi yeni güncellemeyle birlikte yepyeni şeyler yapıyoruz. Öyle değil mi? Çok iyi bir soruydu yalnız. Bu arada Tamer'e sorduğum soruya cevap gelmiş. İsmini vermek istemeyen, atış serbest diye başlayan bir yol arkadaşımdan. Tamer Bey'e sorduğunuza cevap olarak ben şöyle cevap vermek istiyorum. Ya da soruyu doğru mu anladım bilmiyorum. Vallahi öksürük tuttu gerçekten. Şaşırtan mı ne dediniz? Evet öyle dedim. 2013'ten bu yana evli olabilirdin. Birkaç olayların yüzünden olmadı. Yani belki de 13 senedir evliyim. Evliydim. İyiydi, çok iyiydi.

gelelim Emrah'ın sorusuna. Çok güzel. Kaçıncı soru? Hepsi çok güzel. İkinci soru? Hepsi çok güzel. İkinci soru? Hepsi çok güzel. İkinci soru? Hepsi çok güzel. Harikasınız. Hayatta gerçek sandıklarımız ya gerçek değilse bu durumu ister miydiniz diye sormuş Emrah. O zaman yani birazcık düşünmek istiyorum. Müsaade edersen biraz düşünmek istiyorum. Burada birazcık 3 nokta koyalım. Emrah'cığım sonra döneceğim. Cevabını hazırlıyorum zihnimde. Ve efendim Ayten'den canımsın sticker geleli epey zaman oluyor. Kimlerin radyosu açık? Bir görebilir miyim? Nasıl göreceğim? Efem yazmak istemiyor olabilirsiniz. Bir nokta istiyorum sizden. Sadece bir nokta. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. İlla bir şey yazmak zorunda değilsiniz ama varlığınızı hissettirebilirsiniz. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla program devam ederken Gülşadiyeciğimin mesajını gördüm. Selamlar sevgiler, hoş geldin canım, hoş yayınlar. Çok teşekkür ederim, çok öpüyorum seni.

hazırlan. Gidiyoruz. Kimleri radyosu açık görmek istiyorum. Hadi hadi hadi. Bir nokta bile koymayanlara diyorum ki, demiyorum. Emrah'ın radyosu açık. Yalçın Emine sarılıyorum sana. Cevat'ın radyosu açık. Necati'nin radyosu açık. Tamer hala sorunun cevabını düşünüyor. Tamer, sen de bana yaptın aynı şeyi. Fatoş'un radyosu açık. Keep your best. Keep your best. Ay Esin, sendeyim ablam demiş. Sevgili Nuray'ın radyosu açık. Günay'ın radyosu açık. Günay'cığım bir yudum alıyorum kahvemden. Evet. Isparta'lı Ayşe'nin radyosu açık. Sorunu anladın mı? Ayşe, sorunu sordum bak. Haberin olsun, kaçırdıysam. Başka? Cemile'nin radyosu açık. Öpüyorum seni. Başka? Cemile de Özcan Deniz'i hiç sevmez bu arada. Şimdi o geldi aklıma. Ama sırada güzel bir Özcan Deniz çalışması var. Evet, kimlerin radyosu açık? Görelim. Bu hayatta gerçek sandıklarımız ya gerçek değilse. Bu durumu ister mi insan? İster miydim? Çok yaşadığımız şey. Velsen Ayşe'nin radyosu açık. Bu hayatta gerçek sandıklarımız ya gerçek değilse. Mesela ne olabilir?

0: ben de dinlemedim. Tuğba değil mi? İnşallah ismini doğru telaffuz ediyorumdur Tuğba'cığım. Tanıştığımıza memnun oldum. İyi ki yazdın.
1: Çaresi bulunur diyorlar, yalana bakar mısın?
0: Teşekkür ederim.

Evet, Emrah'tan gelen soru bu: hayatta gerçek sandıklarımız ya gerçek değilse bu durumu ister mi insan? Yani ben ister miyim? Ya özellikle böyle bir örnek aradım. Ne olabilir diye düşündüm. Sonra şey geldi aklıma. Eğer mesela mutlu olduğum her şeyin bir yanılsama olduğunu öğreneceksem, o gerçeği bilmek isteyip istemeyeceğimden çok emin değilim. Çok iyi yapıyor. İnsan gerçeği ister ve insanoğlu gerçeği arar. Her zaman böyledir. İnsanın doğasında vardır gerçeği aramak. Ama sadece

olmadığında çok sorgulamıyorum. Bana göre inandığım şey o ve benim gerçeğim. Tam tersini düşünmek dahi istemiyorum. İşte değil, başla diyor, kader ya da kısmet adı. Aa Tuğba'cığım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bunca yıl nerelerdeydin? Aklınca emin evdeydim. Sabra göre bunun adı aşk maalesef. Bu arada Raşit'ten fotoğraflar geldi. Emrah'cığım çok böyle dağınık gibi gidiyor da senin mesajına döneceğim. Bizim firmada kiraz ağacı varmış. Daha yeni görüyorum. Hakikaten koca ağacı yeni mi gördün? Vallahi pes. Ve daha önceki programlarda aslında sizlerle bakmak ve görmek arasındaki farkla alakalı konuşmalarımız, sohbetlerimiz olmuştu. Bakmak ve görmek aynı şey değil. Bazen sadece bakıyoruz ama baktığımızı görmüyoruz. Mesela bir güzergahta çok hızlı hızlı, telaşlı telaşlı yürürken etrafta neler var çok fark etmiyoruz. Dikkatli bakmak lazım. Yani görüyoruz ama bakmıyoruz, bakıyoruz ama görmüyoruz. Fotoğraflar için teşekkür ederim.

Şimdi Emrah'ın sorusuna geri dönmek istiyorum. Hayatta gerçek sandıklarımız ya gerçek değilse bu durumu ister miydiniz diye bana sormuştu. Belki de insanın en büyük korkularından biri, biliyor musun? Çok güzel bir soru. Böyle biraz beni travmatize etti açıkçası. Ben hayat yolculuğunda bazen kendimi kandırmayı çok seviyorum. Bu bana çok iyi geliyor. O yüzden bu tür sorular beni birazcık deşiyor. Ne bileyim, en büyük korkularımızdan bir tanesi, sizlerin nasıl bilmiyorum ama benim en büyük korkularımdan bir tanesi yıllarca gerçek bildiğim şeyin aslında gerçek olmadığını fark etmek. Bununla karşılaşmak beni hep ürkütmüştür. Ne bileyim, bir sevginin, bir dostluğun, bir inancın ya da bir hayalin. Özellikle inanç yapısında mesela çok korkmuşumdur. İnandığım şeylerin gerçek olmama ihtimali üzerine ve orayı hiç eşelemem, hiç deşelemem. İnandığımla devam ederim. Bunun dışında mesela yıllarca emek verdiğiniz bir dostluğunuz vardır. Gerçek, elle tutulur bir dostluktur. Bunun gerçek olmadığını bilmek ve bununla yüzleşmek her zaman beni çok korkutan şeylerden bir tanesidir. Ama şunu da çok yaşadım, biliyor musunuz? Neyden korktuysam o başıma gelmiştir. Mutlaka bir şekilde karşıma çıkmıştır. Neden bu kadar korkuyorum? Bazen gerçeğin kendisi değil, ona yüklediğimiz anlam bizi ayakta tutuyor çünkü. Ayakta ve hayatta kalabilmek dediğim şey burada devreye giriyor. Bu yüzden çoğu insan gerçeği istemekten çok benim gibi belki de huzurunu ve sağlığını korumayı tercih ediyor. Ne dersiniz bilmiyorum ama yine de bir yerde şu soru var. Gerçek sandıklarım gerçek değilse üzülürüm. Ama ya gerçekleri hiç öğrenemezsem? Bir de böyle bir şey var, değil mi? Çok zor be. Aşkına. Belki de şey ya, mesele gerçeğin acıtması falan değil. İnsanın yıllarını, ömrünü verdiği bir şeye yeniden bakmak zorunda olması ya da başa sarması. Yani bu hayatta gerçek sandıklarımız gerçek değilse insan neye üzülür? Aldatılmış olmaya mı, yoksa o yalana inanırken mutlu olduğu yıllara mı? Hadi bakalım. Ne diyorsun Emrah? Hadi bu soruya sen cevap ver. Gerçek sandıklarımız gerçek değilse nasıl ya soru? Bir dakika. Kafamı toplamamız. Neye üzülür insan? Aldatıldığına mı üzülür? Yoksa o yalana İnanırken mutlu olduğu yıllara mı? Ne diyorsun? Hadi cevap senden gelsin.

0: kaderimde.
1: Evet efendim, şöyle bir mesajlarınıza bakıyorum. Neredeyiz? Neredeyiz? Benim hayatım film olsaydı demiş sevgili Ispartalı Ayşe. Drama ile başlardı, sonrasında o neydi gı diyerek komediyle biterdi. Yani dramayı komediye çevirirdim ve eleştirmen yorumu konusu yok ama sürekli bir şey oluyor. Konusuz bir film ama sürekli bir aksiyon var. Sürekli bir şey. Ya seninki virajlı yol, benimki yokuşlu yol. Hayır, sorum öyle değildi Ayşe'cim. Sorum şuydu. Senin hayatın bir film olsaydı hangi sahnesinde insanlar seni anlarlardı? Böyle bir soruydu değil mi? Doğru mu hatırlıyorum? Ya soruları şimdi siz yaz, benim sorduğum soruları yazın dememin manası bu. Ben sorduğum soruları unutuyorum bazen. Senin hayatın bir film olsaydı hangi sahnesinde insanlar seni anlarlardı? Tamer'in cevabına geçmek istiyorum. Aa, silmiş cevabı. Niye sildin Tamer? Aa, neyse yazıyor tekrar. Necati demiş ki seni yarı yolda bırakan dostundur. Ne? Bir dakika, seni yarı yolda bırakan, doğru mu okuyorum Necati? Seni yarı yolda bırakan dostundur. Güvendiğin insanların aslında güvenilmez olduğudur. Ha, bu hangi sorunun cevabıydı? Bir dakika. Şu şarkıyı dinletmek istiyorum da başa alayım bir.
0: Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken.
1: Ha, kendimize inandırdığımız yalanlar mı?
0: Şimdi neden bana yabancısın?
1: Necati, bu hangi sorunun cevabıydı? Bir yazar mısın?

0: istiyorum.
1: Aslında neyin gerçek neyin gerçek olmadığını içten içe bilir insan sevgili Özlem. Korkun da ondan ötürü. Tabii canım ya, onları çözdüm gerçekten. Biliyorum da Tuğba, hiç oralara girmeyelim bence. Yani diyorum ya, hayatta ve ayakta kalabilmek için bazen insanın bazı şeyleri görmemeyi, umursamazlık ayrı bir şey. Dayanabilmek için ne bileyim, nasıl söylenir? Cümlenin tamamı ne olabilir? Ha, insanın zaman zaman kendini kandırması şart ya. Şart.
0: Daha dün yanımda, kollarımdaydın, boynuma.
1: Dananın kuyruğunun koptuğu sahneden mi anlarlar insanlar seni?
0: Seviyorum derken, hep özlüyorken.
1: Neyse şu şarkıyı dinleyelim, mesajlarınızla devam edelim.
0: Yabancısın sen.
1: Yok mu? Böyle güzel sorular, hadi. Bugün çok zorladınız beni. Emrah dağıttı beni.

Evet, Emrah şöyle bir soru sormuştum. Bu hayatta gerçek sandıklarımız gerçek değilse insan neye üzülür? Ne bileyim, kandırılmış olmaya mı? Yoksa o kandırıldığı yıllarda mutlu olduğu ya da kaybettiği yıllara mı? Böyleydi soru, değil mi? Emrah şöyle bir cevap vermiş. Gerçekler acıdır ve acıtır. Ama gerçektir. Aldatıldığıma değil de kaybolan yıllara üzülürüm. Aynen, ben de öyle düşünüyorum.

0: Ha, Necati, soru şuydu değil mi? Bu hayatta gerçek sandıklarımız ya gerçek değilse bu durumu ister misin diye sormuştu değil mi? Bu soruya cevap verdin. Yarı yolda bırakan dostundur, güvendiğin insanların aslında güvenilmez olduğudur. Gerçeklikle alakalı bir soru vardı. Gerçek sandıklarımız gerçek değilse diye sanki galiba. Evet, doğru. Aferin ya, vallahi bravo.
1: Bir yerden sonra sorma. Her şey tamam, dengeyle oynama. Aşıklar tepesine gel.
0: Güvendiğim insanlara kaybettiğim yıllara üzülürüm. Valla ben de öyle ya. Çünkü yıllar, geçen zaman çok önemli, çok kıymetli. Şimdi düşünün, ben yayına 2 saat önce başladım. 2 saattir sizlerle birlikteyim. Ve geride kaldı. Ve ömrümüzden 2 saat gitti. Ve bu 2 saatin içinde neler yaptık? Neler kaldı aklımızda? İşte orada gerçekten inanılmaz bir terazi var. Kaybettiğin, ya ben 2 saat çok iyiydi ya. Hiçbir şey kaybetmedim. Yoksa ya ne boş 2 saatti. Ne kadar boş geçti. İşte orada kaybettiğimiz zamana çok üzülürüz. Gerçekten öyle. Ve devam edelim. Tamer'e sorduğum soru.

Evet, Tamer'e şöyle bir soru sormuştum. Allah'tan ki soruyu yazmışım. Kahve yaparken soruyu da yazmıştım. Yaşadığın hayatın sadece bir bölümünü hatırlıyor olsan, sence eksik kalan kısımda seni en çok şaşırtacak gerçek ne olurdu? Çocukluğumu hatırlıyorum. Beni en çok şaşırtacak bölümü ise babamın bana bağlama alması olurdu. Çünkü çocukken çok istiyordum ve almadı. Sonra kendim aldım ama artık o heves gitmişti.

bitmiş. Evet, ben de bu sorunun cevabını düşündüm, kendim düşündüm, yaşadığım hayatı düşündüm. Bir bölüm geldi aklıma. Ayvalık'tan ayrılırken annemle babamın tayini İzmir'in Torbalı ilçesine çıktı. Ve Ayvalık benim hayatımın en güzel çocukluk anılarını barındıran dönemim. Yani aslında hayatımı komple düşündüğüm zaman en güzel dönemim. Ve oradan ayrılırken çok eksik kalacağımı hissettim. Yani çocuk aklımla bile hissettim. Ve hep şey düşündüm. Geri döneceğim. Ayvalık'ta yaşamaya devam edeceğiz biz. Biz buraya geri döneceğiz. Evet, en çok şaşırdığım gerçekse hiçbir zaman dönemedik.

Evet Tamer'den ikinci bir soru geldi. Terazinin bir tarafına kendini koyduğunu düşün. Diğer tarafına ne koyarsan o dengeyi sağlamış olursun. Ne güzel sorular bunlar ya. Hadi bakalım, sizler de cevaplayabilirsiniz. Terazinin bir tarafına kendinizi koyun, diğer tarafına ne koyarsanız o dengeyi sağlamış olursunuz. Ben şimdi düşünüyorum bu soruyu. Çok fazla cevap geliyor aklıma. Çok güzel bir soruydu Tamer. Evet, bir soru da Yalçın Emine'den gelmiş. Oo, çok baba bir soru. Canım, kimsenin bilmediği ama seni sen yapan bir özelliğin var mı? Olmaz mı? Ama şimdi söylersen herkes bilecek. Ne yapacağız? Dur, bu sorunun cevabını da düşüneceğim. Çok iyi de.

İnsan ne kadar değilim dese bile bencil bir varlıktır. Bazen bile isteye aldattırır kendini. Kesinlikle katılıyorum. Yani niye insan kendi kendini aldattırır? Çünkü aldanmayı ister. O aldanışın içerisinde mutlu olduğu zamanların hiçbir şeye değişilmeyeceğini bilir. Yani der ki evet ya aldatılacağım ama olsun varsın ya. 3 günde olsa mutlu olayım, aldatılayım. Ama sonra insan kendini hazırlıyorsa buna, ya sonunda yıkılmayacaksa, sonunda kaleleri yıkılmayacaksa, bir takım psikolojik rahatsızlıklara gark olmayacaksa bence sıkıntı yok. Yazıktır. Bencilliğe gelince, bencillikle insanın kendini düşünmesi ve kendini beslemesi biraz farklı bir kavram. Bu kavramlar birbirine karıştırıldığı için bazen bencil diye hitap ettiğimiz insanların aslında bencil olmadığını da biliyoruz. Ama şöyle bir gerçek var. Emrah'ın dediğine şurada katılıyorum. Her insan yani enaniyetle bir şekilde besleniyor. Evet, o bencillik her insanda var. Ama bir şey daha söyleyeceğim Emrah. Zaman zaman bencil olmak gerekiyor. Lazım. Çantamızda olması gereken tehlikeli anlarda kullanılması gerekenler arasında yer alan bir kavram aslında bencillik. Hayır.

Şimdi hayatın bir film olsaydı hangi sahnesinde insanlar seni anlarlardı gibi bir soru sormuştum. Öyle hatırlıyorum. Aa, bugün kendimi kutluyorum ya, soruları hatırlıyorum. Sadece Tamer'in sorusunu yazdım biraz. Özellikle ona karışık bir soru sordum. Yani soruyu sordum, kendim bile soruyu nasıl cevaplayabilirim acaba diye epey bir düşündüm. Ama Tamer hak etmişti. Üzülme, kahretme. Evet, Ayşe'ye böyle bir soru sormuştum. Bir şeyleri açıklamaya uğraşmayı bırakıp boş ver dediğim anlardaki sahnelerde anlaşılabilirdim. Emin misin? Sence? Yani kendini o filmin senaryosunda hisset. Bir yerden sonra aman boş ver diyorsun. Etrafındaki insanlar seni anlarlar mı? Yoksa hiç mi anlamazlar? Ayşe. Beynimi yaktın gı. Sonra demiş ki yayında en büyük korkun teknik arıza mı yoksa aniden canlı yayında kahkaha krizi mi? İkisi de değil. Yayındaki en büyük korkum gerçekten de söylememem gereken şeyleri söylemiş olmak. En büyük korkum. Bir de sesli mesajlarınızdan çok korkuyorum. Artık yok diye yazıktır canına. Bunun dışında kendimi rahat ifade edemediğim hiçbir frekansta program yapmadım. Bir haftalık deneme sürecinde vazgeçtiğim radyolar oldu. Büyük radyolar oldu. Kendimi ifade edemiyorsam, işime sürekli karışılıyorsa, müdahale ediliyorsa anlamak ve anlaşılmak değil. Yani kendimi rahat ifade edebildiğim yerlerde hiçbir şeyden korkmuyorum. Teknik arıza olabilir. Yani olabilecek şeyler bunlar. Canlı yayında aniden kahkaha krizine kapılabilirim. Bu da hiç sorun değil. Ama söylenmemesi gereken bir şeyi söylediğimde söylemekten çok korkuyorum. Ve tabii ki sesli mesajlarınızı önceden dinleyemediğim için yayında herhangi bir şey yaşamaktan, bir olumsuzluktan, programa uymayan şeylerin yayına verilmesinden acayip tırsıyorum. Çok tırsıyorum. Yok ya, Emine'ye bak sen. Yalçın Emine. Canım, kimsenin bilmediği ama seni sen yapan bir özelliğin var mı diye sormuştu ya. Şöyle yazmış. Bana özelden yaz. Ben bileyim. Bak sen. Bir şey söyleyeceğim Yalçın Emine. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bak sana yaşamak. Kimsenin bilmediği ama seni sen yapan bir özelliğin varsa eğer, işte o özellik bende de var.

yaralar. Ya şu sorunun cevabını bulamadım. Ayşe'ye sorduğum sorunun cevabını kendim de bulamadım. Size de sormak istiyorum. Hayatınız bir film film olsaydı hangi sahnesinde insanlar sizi anlardı? Allah aşkına ya, bir yazar mısınız? Ben kendim bulamadım cevabını. Ben de cevap vermek istedim ama Ayşe'ye sordum.

Efendim, terazinin bir tarafına kendini koyduğunu düşün, öbür tarafına ne koyarsan o dengeyi sağlamış olursun. Düşündüm, taşındım. Diğer tarafına hatalarımla birlikte öğrendiklerimi koysam dengeyi sağlamış olur muyum diye düşündüm. Ne bileyim, vicdanımı falan koysam. Ama en çok hatalarımla birlikte öğrendiklerimi koymayı tercih edebilirdim. Bir şey daha var. Ya bu biraz enteresan bir cevap olacak ama Tamer. Terazinin diğer tarafına beni gerçekten ama gerçekten tanıyan birini koyardım. Bakalım hangimiz daha ağır basacak diye de böyle bir bakardım. Ya o dengeyi kurmamız çok zor be Tamer. Yalçın Emine. Hala sırrı sıklam aşığın. Suskun. Yani tabii ki kimsenin bilmediği ama bizi biz yapan, kimseyle paylaşmadığımız özelliklerimiz tabii ki var. Senin de var. Pas geç gitsin. Yo, pas demeyeceğim. Yani aslında şöyle cevap vereyim bu soruya. Kimsenin bilmediği ama sadece benim bildiğim özelliğimi söylersem eğer ortalık karışabilir. Ortalığı karıştırmak istemiyorum. Ama daha böyle herkesin bildiği ama çok da üzerinde durmadığım, böyle çok da afişe etmediğim bir özelliğim var. Mesela çok güzel rol yapabiliyorum. Yani çok mutsuzken çok mutlu rolü yapabiliyorum. İçim kan ağlarken kahkahalarla gülebiliyorum. Ne bileyim, bu yalan gibi diye düşünülmesin. Bazen işim gereği buna alıştım galiba. Bazen bak şimdi çok dikkatli olmam lazım, açık vermemem lazım. Çünkü neden biliyor musunuz? Sizlerle paylaştığım bir beyin oyunu var, biliyorsunuzdur. Birkaç kere paylaştım. Lütfen deneyin dedim hatta. Mesela güne kalkıyorsunuz, çok kötü başlıyorsunuz. Aslında çok da böyle yalnız bu söylediğim oyun büyük yas matem dönemleri için ya da büyük travmalar için geçerli değil. Altını üstünü çizeyim. Hani öyle sıradan gündelik stresler, sıkıntılar, bunalımlar. Kalktınız böyle acayip derecede neye sıkıldığınızı bilmiyorsunuz ama ya gün başlamasaydı diye böyle bir ruh haliyle uyanıyorsunuz. İçinizde böyle acayip bir sıkıntı var, çok streslisiniz. Mesela programlara bazen girmeden önce oluyor. Hiç konuşasım yok ama zerre konuşasım yok. Mümkünse herkes beni bir bıraksın, ben böyle bir hiç kimseyle konuşmayayım modundayım. Sonra başlıyorum bu oyunu oynamaya. Çünkü bu bilimsel olarak araştırmalarla da tespit edilmiş. Yıllarca bununla ilgili deneyler yapılmış. İnsan beyninin bir özelliği var. İnsan beyni ya iyi mi kabul ediyor ya kötüyü mü kabul ediyor. Ve aslında beyinde başlamıyor. Her şey duygularla ve şeyle başlıyor. Sizin gönderdiğiniz komutlarla başlıyor. Beyin o komutları alıyor ve emir telakki ediyor. O yüzden de insan ya iyiyim ya kötüyüm. İkisinin arasında hem iyiyim hem kötüyüm diye bir duygu yok. Şimdi oyunu oynamaya başladığınız zaman böyle bir ruh haliyle şeysiniz. Yani arada araftasınız ve çok sıkıntınız var. Ama neye sıkıldığınızı bilmiyorsunuz. Oyunu oynamaya başlıyorsunuz. Rol yapıyorsunuz. Yani beyni kandırıyorsunuz. Çok iyiyim. Gayet güzel. Oh mis gibi. Ay şahane. Çiçekler, böcekler. Böyle sürekli olumlama yapıyorsunuz. Aynada kendinize gülüyorsunuz. Mimiklerinizle, vücut hareketlerinizle. Ve beyin bir süre sonra bunu doğru olarak, emir olarak algılıyor. Ve bu insandan insana değişiyor. Kimi insanda çok çabuk bu oyuna cevap geliyor beyinden. Kimi insanda biraz daha süre uzuyor. Rol yapma süreniz. Rol gerçeğe dönüşüyor. Ve gerçekten o duygunun içine giriyorsunuz. Çünkü beyin onu iyiyim olarak algılıyor. Ya

Ya Cinemine, o yüzden sana dedim. Kendine bak. Hiç kimsenin bilmediği özelliğine bak. İşte bende de var o özellik. O yüzden dedim. Aa, bu ben. Yani benim gibi dengesizlik sendromu. Onu ben yapıyorum artık sabahları. Senin gibi. Yapın yapın. Arkadaşlar, başarısız olma ihtimaliniz bilimsel. Bakın. Özlem Ayral demiyor. Bilimsel olarak uzmanlar bunu onaylamışlar. Altına imzalarını atmışlar. Bende o duygu var. Çok mutluyken bir anda film izlerken hüngür hüngür ağlıyorum. Böyle bir dengesizim. Ben de öyleyim. Anım anıma uymaz. Öyleyiz yani. Yapacak bir şey yok. Güzel bir huy ya. Yani neyin nereden geleceğini bilememek insanları biraz şaşırtsa da...

Bahçemizin küçük bir bölümünde açan gülleri güller demiş. Çok güzel gül fotoğraflarıyla gel Gülşadiye. Var ya çok güzeller ama. Ben var ya pazar günü öyle güllerin içindeydim ki. Ama senin güller de çok güzel. Ne güzel açmışlar. Benim bahçemde bir tane gül ağacım var. Hiç açmıyor. Hiçbir zaman.

yine çok güzel bir programdı. Hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah siz de benim kadar keyif almışsınızdır. Aldınız mı? Aldınız mı keyif? Boşa geçmedi değil mi? 2 saat. 2,5 saat. Umuyorum geçmemiştir. Nazlı'nın radyosu açık. Aldım o kalpleri. Kalpler güllerden oluşuyor yalnız.

İkizler Burcu'nun özelliği o. Sen o yüzden bir anda ağlarken gülebiliyorsun. Herkesin becerebileceği bir durum değil. Ya bir de saklayabiliyorum. Yani o bir anda hüzünlenip bir anda mutlu olabilmek tabii. Yani Burcu'nun özelliği ama ve lakin bir de mesleki deformasyon mu deniyor buna? Ya mesela çok mutsuzken gerçekten mutluluk rolü yapıyorum ama dediğim gibi beyin onu gerçek algılıyor. Ve ben çok güzel sonuçlara ulaştım. O yüzden de sizinle paylaşıyorum. Bak bu iyiliğimi unutmayın he.

Cemil Ecim, çok öpüyorum seni. Çok öpüyorum. Aşkın koynunda uyandıkça. Ve çok keyifliydi ablam. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın demiş Ispartalı Ayşe. Sizler de iyi ki varsınız. İyi ki varsınız ve iyi ki bu kadar akıllı ve bu kadar zekisiniz. Çünkü hayatta tahammül edemediğim insan tipi. Ay, programda söylenir mi şimdi bu? Bak, çok korkuyorum mesela bunu söylerken. Hayatta en çekemediğim insan tipi alık, salak ve aptal. Yani bu üç özelliği taşıyan idiot diyorum ben. İnsan tipine tahammülüm yok. Ama var ya, harikasınız. Harika. Efendim, yarın yine aynı saatte çarşamba gününün wow dedirten bilgilerinde görüşeceğiz inşallah. Ödev veriyorum. Hadi bakalım. Ödevlerinizi yazın çabuk. Wow dedirten, hiç kimsenin bilmediği değil, az insanın bildiği şahane bilgiler bekliyorum sizden yarın. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Programımıza sponsor oldukları için bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günler diliyorum kendilerine. Bu programların sizlere ulaşmasını sağladıkları için benim için çok çok kıymetliler. Çünkü siz kıymetlisiniz. Ve biz sizinle Viyana FM kavşağında hafta içi her gün şahane zaman geçiriyoruz. 2,5 saat nefis bir yolculuğa çıkıyoruz. Bugün de o yolculuğun mola vaktine gelmiş bulunmaktayız. Bana ayrılan sürenin artık son demlerindeyim. Mola diyoruz, yarın görüşebilmek umuduyla. Şimdilik ayrılıyorum. Ve %100 yerli içeceğimiz, sağlıklı içeceğimiz İstanbul Ayazağa'da üretilen gurur kaynağımız Pindrinks'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Ve Pindrinks'i Viyana ile buluşturan Radyom Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Efendim, hepiniz çok güzeldiniz bugün. Sorular şahaneydi. Valla inşallah diyorum ki biraz kafalar karışmıştır. Karışsın ya, kafaların karışmasını istiyorum zaten. Kafalar karışmıştır. Böyle yayından sonra biraz soruları düşünün. Biraz kendi kendinize cevap verin. Ben hala şu sorunun cevabını veremedim. Ayşe'ye sordum, cevabını ben bilmiyorum. Hayatım bir film karesi olsaydı hangi sahnesinde insanlar beni anlarlardı? Bunu düşüneceğim mesela yayından sonra. Harikaydı. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize en sevdiğim makama, en güvendiğim makama Allah'a emanet ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Ben programcınız Özlem Ayran. Yarın görüşmek üzere.

0: Nova Süpermarket.
1: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Viyana FM'de buluşuruz yine. Özlem Ayral'la keyfe keder.
4: Gurbette Sıla Esintisi.

0: Biyomed. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber. FPÖ İslam karşıtlığını sürdürüyor. Avusturya'da bir mahkeme dosyasında yer alan dini değerlendirmelerin basına yansımasının ardından aşırı sağcı FPÖ Partisi, Avusturya İslam İnanç Topluluğu'nun resmi statüsünün kaldırılmasını talep etti. Tartışmanın odağında bazı dini yorumlarda kız çocuklarının küçük yaşlardan itibaren başörtüsü takmasının gerekli görülebileceğine dair ifadeler yer alıyor. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklara ilişkin değerlendirmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. FPÖ Viyana Başkanı Dominik Nep, çocukların özgürlüğünün korunması gerektiğini savunarak kamu okullarında başörtüsü yasağının genişletilmesini istedi. Schengen vizelerine onay veriliyor. Avusturya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında son dönemde olumlu gelişmeler yaşandığını açıkladı. Paylaşılan verilere göre başvuruların büyük bölümü onaylanırken red oranlarının da düşük seviyelerde kaldığı belirtildi. Yetkililer özellikle eksiksiz belge sunan ve daha önce vize kurallarına uygun hareket eden başvuru sahiplerinin uzun süreli ve çok girişli vize alma şansının arttığını ifade etti. Türkiye'nin maçları Avusturya televizyonunda yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken Avusturya'daki Türk futbol severleri sevindiren bir gelişme yaşandı. Magenta Telekom, Magenta TV üzerinden Türkiye milli takımının Dünya Kupası'nda oynayacağı maçları Türkçe ses seçeneğiyle yayınlayacağını duyurdu. İşsizlik artmaya devam ediyor. Avusturya'da işsizlik sayılarında artış devam ediyor. Açıklanan verilere göre 2026'nın Mayıs ayı sonunda toplamda 378.278 kişi işsiz olarak kayıtlıydı. Bu rakamla birlikte işsizlik oranı %7,1'e yükseldi. Alışveriş arabasını sokağa bırakan kadına ceza. Avusturya'da bir kişi market alışveriş arabasını kullanım sonrası kamuya ait bir alana bıraktığı gerekçesiyle 140 euro para cezasına çarptırıldı. Yetkililer alışveriş arabalarının marketlere ait olduğunu ve izinsiz şekilde sokak, park veya kamu alanlarında bırakılmasının çevre kirliliğine neden olduğunu belirtti. Nüfus artışı sürüyor. Avusturya'nın nüfusu 1950 yılında 6,9 milyon seviyesindeyken 2025 itibarıyla 9,2 milyona ulaştı. İlk yıllarda nüfus artışında doğum oranları önemli rol oynarken son dönemde göç en belirleyici unsur haline geldi. Uzmanlar ölüm sayılarının doğumları aşması nedeniyle ülkenin gelecekteki nüfus gelişiminin büyük ölçüde göçe bağlı olacağını belirtiyor. Özellikle son 20 yılda AB içi hareketlilik ve savaş kaynaklı göç dalgaları Avusturya'nın demografik yapısında önemli değişikliklere yol açtı. Genç kadın Türk adamı sırtından bıçakladı. Viyana'nın 23. bölgesinde meydana gelen olayda 17 yaşındaki Rus uyruklu genç bir kadın 33 yaşındaki Türk kökenli adamı bıçakladı. Sırtından bıçaklanan ve akciğerinden ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaralının sağlık durumunun şu anda stabil olduğu açıklandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 17 yaşındaki genç kız gözaltına alınırken olayın nedeni ve taraflar arasındaki ilişkinin netleştirilmesi için soruşturma başlatıldı. Belediye hizmetlerine zam geliyor. Viyana'da su, kanalizasyon ve çöp ücretlerine 2027 yılında yeni bir zam yapılması bekleniyor. Belediye hizmetlerinde uygulanacak artışın nedeni olarak enflasyon ve yükselen işletme maliyetleri gösteriliyor. Bu hizmetlere en son Ocak 2025'te zam yapılmıştı. Yetkililerin açıkladığı verilere göre 2025 başından 2026 yılına kadar enflasyonun %4,4 seviyesine ulaşması nedeniyle ücretlerin yeniden artırılması gündeme geldi. Zam oranları henüz netleşmezken yeni tarif lerin 2027 yılı başında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Muhalefet partileri karara tepki gösterirken belediye ise artan maliyetlerin bu adımı gerekli kıldığını savunuyor. Viyana'da güneşli bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 17 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 26 derece olacağı tahmin ediliyor. Avusturya hazırlık maçında kazandı. Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Avusturya, Viyana'da oynanan hazırlık maçında Tunus'u 1-0 mağlup etti. Bizim çocuklar farklı kazandı. Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Yıldızlı milli takımımız İstanbul'da oynanan hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu.
0: Viyana FM Haber. Sıla esintisi.
2: Viyana FM. Gurbette.

katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

İyi geldiniz. 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla buradayız efendim, sizlerle birlikteyiz. Şeref verdiniz, hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Aman da aman, keyifler yerindedir umarım. Güzel bir gün geçirdiğinizi ümit ediyorum. Akşamın bize ayrılan vaktini 2 saat boyunca da en güzel şekilde değerlendirelim istiyorum. Yoldaysanız iyi yolculuklar, çalışıyorsanız kolaylıklar, evdeyseniz iyi istirahatler. Her şey gönlünüzce olsun, güzel bir akşam olsun, keyifli bir program olsun inşallah. Sizlerin de o güzel istek ve mesajlarını tabii ki bekliyor olacağım. WhatsApp hattımız +43 660 130 19 79'dan bekleniyorsunuz. Başladık. Dodo Esinkaya düeti Sen Benim Olsana şimdi radyonuzda.

0: Ricky First Jam.
1: Güzel bir düeti geride bıraktık sevgili dinleyiciler. Viyana FM'de Akif Özcan mikrofonda, Dodo Esinkaya en yeni şarkıları Sen Benim Olsana ile Viyana FM'de sizinle oldu. Artı 43 660 130 1979'dan güzel mesaj ve istekler ekranıma düşmeye başladı bile. Hepinize çok teşekkürler. Oktay Bey, selamlar, Manisa'da bizleri dinliyor. Oktay Gündüz, selamlar, iyi akşamlar, Manisa'dan sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyorum. Akif Bey, Okan Sayar'dan Burası İstanbul çalarsan sevinirim. Özledim İstanbul'u ve sevdiklerimi demiş. En kısa zamanda inşallah İstanbul'a dönüşünüz nasip olsun diyelim. Sevgiler Manisa'ya da. Mustafa Çatalkaya, hoş geldin müdürüm. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Mustafa Çatalkaya'ya da. Güzel mesaj ve istekler gelmeye devam etsin. Şimdi Okan Sayar.

0: Akif Özcan.
1: Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Deniz Zeren ve Yak radyolarınızda oldu. Viyana FM'de Akif Özcan başları devam ediyor. Dün akşam muhteşem bir performans gösterdi milli takımımızı. Tebrik ediyoruz, kutluyoruz efendim. Kuzey Makedonya ile bir Dünya Kupası hazırlık maçı yaptık. Çok da güzel geçti. Tabii Makedonya'yı baz alıp Dünya Kupası'nda ona göre oynamayacağız ama bizim için güzel bir gösterge oldu. Yani hazırlık maçı kapsamında bence çok güzel bir maç oldu. Hatta Kuzey Makedonya'nın teknik direktörü de Türkiye muhteşem oyunculara sahip açıklamasında bulunmuş efendim maç sonrasında. Hazırlık maçı da olsa hak ederek kazandılar. Çok iyi bir milli takım ve muhteşem oyunculara sahipler. 4-0 kaybettik ama bu sorumluluğu ben kendi üstüme alıyorum dedi sevgili dinleyiciler. Evet, millilerimizi tebrik ediyoruz. Amerika'ya gittiler. Bir hazırlık maçımız daha olacak. Venezuela ile oynanacak. Amerika'da oynanacak bu maçta sevgili dinleyiciler. Ardından zaten Dünya Kupası artık başlamış olacak. A milli takımımıza sonsuz başarı dileklerimizi iletmiş olalım. Venezuela ile pazar gecesi Avusturya saatiyle tam 12'de, Türkiye saatiyle 1'de oynanacak bu maç. Dünya Kupası'nda D grubundaki ilk resmi maçımız ise 14 Haziran sabah Avusturya saatiyle 6, Türkiye saatiyle 7'de oynanacak. Sonsuz başarı dileklerimizi bir kez daha iletelim millilerimize. Sevgili Raşit de bizimle. Merhaba Akif'i yayınlar. Bir istek şarkım olacak. Serdar Ortaç'tan Seni Poşete Atacağım. Poşete yazık, çöpe yazık şarkısını çalarsan sevinirim. Tövbe estağfurullah. Ha, seni çöpe atacağım, poşete yazık. Abi, yemin ediyorum beynimizi yaktı bu Raşit. Şarkıyı tersten değişik değişik yazmış. Normal bir hareket yok ki abi. Allah bize sabır versin.

Mega Gastro katkılarıyla programımız devam ediyor. Sevgili Raşit istedi bu şarkıyı, gönderdi kendisine. Selam Akif, şarkılar yine harika. Akşam yürüyüşünde kulaklıkla sizi dinliyorum. Listeleri sallayan bir Sefo şarkısı çalarsan sevinirim demiş. Yine seni severdim ve çok güzel bir çalışmasıdır Sefo'nun. Bunu armağan olarak gönderelim sizlere. Akif iyi yayınlar. Arabada sizleri dinliyorum demiş. Yolculuk halinde çaldığınız şarkılar ve muhabbetinize eşlik ediyorum. Tüm Bir Yan FM dinleyicilerine ben de bir şarkı rica ediyorum. Okan Volkan'dan Dengi Dengine çalarsanız sevinirim demiş. Ne demek size ve yolda bizi dinleyen Tüm Bir Yan FM sevenlerine, dinleyicilerine armağan olarak göndereceğiz. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de o güzel istek ve mesajlarınızla bekliyoruz ve programa devam ediyoruz. Mutlu akşamlar.

0: Latif Özcan.
1: Allah Allah, iyi de o tatlı ses. Allah Allah dedi öncesinde dengi dengine Okan Volkan kulaklarınızda oldu. Şimdi Sulu Göz şarkısıyla Çağla radyolarınızda olacak. Herkese mutlu akşamlar, güzel mesajlarınız gelmeye devam etsin. Akif abi selam, yine mikrofondasın ve bizler de seni keyifle dinliyoruz. Bilgisayar başında bir yandan işleri toparlamaya çalışıyorum, bir yandan kendime de kahve yapıyorum. Modumuzu düşürmeyecek güzel, enerjisi yüksek şarkılarla devam et lütfen demiş. Sıradaki şarkıyı kendime istiyorum diyor. Bence bu şarkı tam sana göre. Afiyet olsun.

Birbirinden güzel şarkılar eşliğinde Viyana FM'de programımız devam ediyor. Kemal Açık Göz hayırlı akşamlar. Akif'cim kolay gelsin diyor. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar Açık Göz ailesine de sevgiler, selamlar gönderelim. Güzel şarkılar sizler için de gelsin. Müdürüm sesindeyim demiş sevgili Zeynep Yücel. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sevgili Zeynep Yücel'e de, İstanbul'da bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de selam ve sevgilerimizi iletmiş olalım. Ve güzel şarkıları tabii ki armağan edelim. Öncelikle selamünaleyküm. Herkese iyi akşamlar demişler. Aleykümselam, teşekkür ediyoruz. Şakran Birnoğlu'da yatan Hakan Yavaş'a seslenmek istiyorum. Canım benim, biliyorum haftalardır beni bekliyorsun. Elimde olmayan sebeplerden dolayı gelemedim. İlk haftalar biliyorsun ama bu sefer benim Yargıtay'da bekleyen bir dosyam vardı demiş. Sanırım cezaevine gelen bir mesaj. Yani cezaevindeki yakınına gönderilen bir mesaj. Yargıtay'da bekleyen bir dosyam vardı diyor. Avukatımla konuştum. Bu yapta gözükmüyor, dikkat et dedi. Tutuklandığım dosyanın da mahkemesi belli olmuş. Hakkında hayırlısı dedi. Ne olacak bilmiyorum. Neyse, nasip kısmet. Beni merak etme, ben iyiyim. Şuradan düzgün bir haber alır almaz yanındayım. Seni ne kadar beklettiğimi ve üzdüğümü biliyorum. Farkındayım. Senden çok özür dilerim ve şu sözlerime kardeşimiz, dostumuz Adem Yavaş'ı da eklemek istiyorum. Başımızda hep bir kara bulut ama içimizde vardır hep bir umut. Sabırlı olun. Güneş bize de doğacak elbet. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun demişler. Peki biz de Allah kavuştursun diyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve sıradaki şarkımızla devam ediyoruz.

0: İrem Derici, Kabul. Çok güzel bir şarkı, bir Emrah şarkısıydı. Yıllarca dinledik Emrah'tan. Sonra İrem Derici de bu güzel şarkıyı coverladı. Onun da yorumuyla dinlemek gayet keyifliydi. Viyana FM'de ilk saati yavaş yavaş noktalayacağız. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz enerji depomuz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla programımıza devam ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler dileklerimizi de iletelim. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan takiplerinizi bekliyoruz. Ayrıca tabii ki viyanafm.com, bir de tabii App Store ve Google Play'de Viyana FM mobil uygulamamızı indirmeyi de unutmayın diyelim efendim. Simmering'de su borusu patlamış, ana cadde trafiğe kapatılmış efendim. Bugünün haberlerinden bir tanesi 11. bölgede Simmering'de Hauptstrasse üzerinde 2. torla 3. tor arasında meydana gelen su borusu patlaması nedeniyle bölgede gün boyunca su kesintisi yaşanacağı bildirildi.
1: Akif Özcan. Akif Özcan.
0: Sürücülerin bölgeden uzak durmaları ve alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye edilmiş. Su kesintisinden etkilenen vatandaşların gerekli tedbirleri alması da istenmiş sevgili dinleyiciler. Gündüz yayınlanan bir haberimizdi. Sizlerle paylaştık. Daha fazla haber için sizler de tabii ki Viyana FM'i takip etmeye devam edebilirsiniz ve web sitemiz viyanafm.com'u ziyaret edebilirsiniz. Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlik sayılarında artış devam ediyor. Açıklanan verilere göre 2026 Mayıs sonunda toplamda 378.278 kişi işsiz olarak kayıtlıydı. Bu rakamla birlikte Avusturya genelinde işsizlik oranı %7,1'e yükselmiş oldu değerli dinleyiciler. Maalesef bu işsizlik de ayrı bir kanayan yara. Murat Erdatlı, selam müdürüm, iyi yayınlar, herkese sevgiler diyor ve saygılar. Hoş geldin, ben de hoş buldum demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Murat Erdatlı. Eyvallah abicim. Güzel akşamlar diliyoruz. Bizden de sevgiler, saygılar sana olsun. İyi akşamlar sevgili Akif Özcan. Seccat Mehmedi'den Bir Güzel Sevmiştim şarkısı tüm Yan FM dinleyicilerine armağan olsun. Kral, iyi yayınlar diliyorum demiş. Her şey gönlünce olsun diyor Haydar Erdoğan. Eyvallah Haydar abicim. Selamlar, sevgiler, saygılar. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Aldım şarkıyı listeye.

0: Harika şarkılar eşliğinde Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Bir isteğim Var Okan Volkan yorumuyla geldiği harika şarkıları ben sizin için seçmeye ve tabii sizlerin gönderdiği istekleri de yayınlamaya devam ediyorum. Sevgili Sabri Salih, İsveç Malmö'den bizimle selam saygılar hayırlı yayınlar, bu akşam geç kaldım demiş. Sabri baba nerelerdesin ya? Neyse senin canın sağ olsun, seni seviyoruz. Neler hazırlıyorsun abi, ne yapıyorsun? Bal mı o abi? Altta petek bal, üstten süzme bal mı döküyorsun? Ne yapıyorsun? Değişik şeyler peşindesin Sabri baba. Bu akşam geç kaldım diyor. Canın sağ olsun. Güzel şarkıları Sabri Salih'e, İsveç Malmö'de bizleri dinleyen tüm kıymetli değerli dinleyicilerimize de yine armağan olarak göndermiş olalım. Siz de artı 43 660 130 19 79'dan o güzel istek ve mesajlarınızı bana iletmeye devam edebilirsiniz kıymetli dinleyicilerim. Evet, Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan, yine takiplerinizi bekliyoruz diyelim kıymetli dostlar. Haydar Erdoğan, teşekkürler gönlümüzün kralı. Sen de seviliyorsun, kalpten seviliyorsun demiş. Abicim eyvallah, sizler de seviliyorsunuz. Sağ olun, var olun diyelim. Güzel şarkılarla devam edelim müzik yolculuğumuza. Viyana FM'de Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla İrem Hanım bizlerle beraberdi. Kerim Araz'dan Hatırı Kalmadı şarkısını istemişti. Salzburg'dan dinlediğini söylemişti. Ben de buradan Salzburg'a sevgiler, İrem Hanım'a ve Kerim Araz seven herkese bu güzel şarkısını armağan olarak gönderiyorum. Viyana FM.
1: Akif Özcan.

Ankara'yı ben yakmadım ve Dodo radyolarınız doldu. Programımız devam ediyor. Son yarım saat içerisine girdik. Akif Bey selamlar diyor. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Ordu'dan Filiz ben, Kurtuluş Kuş'tan bir şarkı rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Bana, size ve tüm Viyana FM dinleyicilerine gelsin. Sorunsuz güzel yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Filiz Hanım. Yani mesajınızı ben okudum zannetmişim herhalde ama emin olamadım yani. Okumuş muydunuz mesajı, ben kaçırdım sanırım demiş. Yani belki okudum, siz kaçırdınız ama ben de okumamış olabilirim, emin olun. O yüzden eğer okumamışsam da hemen okumuş oldum. Telafi ettik, kusurumuza bakmayın. Sevgi selamlarımızı gönderelim. Kurtuluş Kuş'tan da bir şarkı listeye dahil ettim. Bu güzel şarkıdan sonra göndereceğim. Ordu'ya da Filiz Hanım'a da selamlar. İyi akşamlar Akif Müdür, nasılsınız diyor. Sevgili Ayşe Hollanda'dan çok teşekkür ediyorum Ayşe, gayet iyiyiz. Umarım sizler de iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun, selamlar. Şenol Aslan Bey, hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar Akif Müdürüm diyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol sevgili Şenol Aslan Bey. Aslan gibi maşallah dinleyicilerimiz. İyi ki varsınız, sağ olun. Güzel şarkıları armağan edelim sizlere de. Sabri Baba, helal sana be. Yine çalışıyorsun. Balla uğraşıyor bu akşam. Bal gibi adam.

0: Viyana.
1: Devam ediyoruz. İstanbul Kadıköy'den sevgili Deniz, selam. Akif, yayındaki harika şarkılar için sana çok teşekkür ediyoruz demiş. Çok teşekkür ederim ben de sizlere. Bu güzel şarkıları sizinle dinlemek çok keyifli. Sıradaki şarkıda tüm Viyana FM dinleyicilerine armağan olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Deniz'e. İstanbul'da Kadıköy'de bizleri dinliyormuş. İyi ki varsınız. Salzburg'a selam. Barış Bey, Akif'e iyi akşamlar diyor. Sizleri Salzburg'dan dinliyoruz. Radyonun sesini olabildiğince açtım. Keyifle dinliyorum demiş. Sıradaki şarkı benden tüm sevdiklerime gelsin. İyi ki Viyana FM var demiş. Çok teşekkürler. İyi ki sizler de varsınız. Almanya'ya, Münih'e de selam. Ceren Hanım bizlerle. Akif selam diyor. Almanya'da Viyana FM'i keyifle takip ediyorum demiş. İyi ki varsınız diyor. Listeleri sallayan o güzel şarkıları sizden dinlemek harika demiş. Spotify listelerinden de sıkıldım bu sıralar ama sizler birbirinden güzel şarkıları bizler için çalıyorsunuz. Gerçekten radyo dinlemek bir başka. Viyana FM bir harika diyor. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ne kadar güzel bir mesaj. Sağ olun, var olun. Kıymet bilenleriniz sizlerin de çok olsun diyelim. Almanya'daki tüm gurbetçilerimize de selam göndermiş olalım. O zaman Hilal Altın'la devam. Zamanında.

Hollanda sevgili Ayşe, Mahsun Çelik'ten cıstak cıstak istemişti. Çok selamlar Hollanda'dan demişti. Hemen gönderdik bu güzel eseri de Hollanda'ya sevgilerimizle, selamlarımızla. İyi ki varsınız Aylin Hanım. İyi akşamlar. Viyana 1. bölgeden keyifle dinliyoruz demiş. Sağ olun efendim. İyi akşamlar, iyi eğlenceler.

Opera ve benim gibi olmayacak kulaklarınız olduğu Viyana FM'desiniz. Yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Ayşe Hollanda çok çok teşekkürlerini iletiyor. Çiçeklerin nazar boncuklarını gönderiyor. Çok teşekkür ediyorum benden de sizlere. Candan Sevmeli şarkısı bana da gelebilir mi? Akif Bey çok seviyorum ya bu şarkıyı demişti Filiz Hanım. Ona da özellikle armağan olarak gönderdik. Şimdi Magusa Limanı diyeceğiz. Murat Yeter düzenlemesi Tuğçe Kandemir yorumuyla gelecek. Ardından yavaş yavaş toparlanacağız. Son mesajları okuyup aranızdan yavaş yavaş ayrılacağız. Evet, hemen şöyle dönelim. Sevgili Mehmet, Akif abi selamlar Graz'dan. Hepinize iyi enerjiler. Arkadaşlarla toplandık diyor. Sizleri keyifle dinliyoruz. Gecenin böyle şarkısı olacak, hareketli, güzel bir şarkı seçersen de sevinirim demiş. Buradan selam gönderelim tüm arkadaşlarınıza. Size iyi eğlenceler dileyelim. Bu güzel şarkıyı hediye edelim kabul ederseniz. Sırada bu vardı. Nasip diyelim. Hadi gelsin.

0: Pretty First Jam.
1: Allah Allah. Rihanna FM'de Akif Özcan'dasınız. İyi akşamlar, iyi yayınlar diyor Nedim Soylu. Hoş geldin, selamlar. Bu güzel şarkı sizin için.

0: Hakkı Özcan.
1: Ve geldik artık vedaya. Hepinize dinlediğiniz, katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, sağ olun, var olun. Salı akşamında beraberdik. Güzel mesajlarınızla, isteklerinizle yine yalnız bırakmadınız. Allah hep sizi var etsin. Varlığınız daim olsun. Varlığınız bize her daim hem mutluluk hem güç veriyor. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun diyorum. Kulağınız Viyana FM'de olsun. Müzik dinlemek istediğinizde, radyo dinlemek istediğinizde, haber okumak istediğinizde ya da bir şeylerin haber olarak size buradan aktarılmasını istediğinizde Viyana FM size yeter. Birçok şeyi bir arada buluyorsunuz. Bir radyodan daha fazlası diyoruz her zaman. Eskiler yeniler ama daima aynılar. Tabii ki Viyana FM'den size ulaşmaya devam edecek. Siz de bizi dinlemeye, sosyal medyada takip etmeye, uygulamamızı indirmeye, web sitemizi ziyaret etmeye devam edin. Çok şey mi istiyoruz? Hepsi de çok basit şeyler aslında. Böyle çok şeymiş gibi liste uzuyor ama öyle değil. İyi ki varsınız. Her zaman gönüllerdesiniz. Bitiriyoruz. Değerli sponsorlarımıza 23. Viyana Mega Gastro'ya çok teşekkürler. Siz de ev ve iş yerleri için market alışverişlerinizde Mega Gastro'yu tercih edebilirsiniz. 30 araçlık otoparkları her hafta birbirinden özel indirimleri, sürprizleriyle sizlere hizmet veriyorlar. Mega Gastro başta olmak üzere Avusturya'da tüm marketlerde Pindrinks'i de alıp keyifle. Hele bu sıcaklarda enerjinizi yükseltecek bu içeceği de içmeyi unutmayın. Hem Pindrinks'e hem Mega Gastro'ya da bir kez daha teşekkür ediyorum katkıları için. Efendim yarın akşam yeniden birlikte olalım inşallah. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Güneş üşür gelmezsen.

Özcan. Latif Özcan. Viyana FM. Eskiler yeniler. Daima en iyiler. Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber. FPÖ İslam karşıtlığını sürdürüyor. Avusturya'da bir mahkeme dosyasında yer alan dini değerlendirmelerin basına yansımasının ardından aşırı sağcı FPÖ Partisi, Avusturya İslam İnanç Topluluğu'nun resmi statüsünün kaldırılmasını talep etti. Tartışmanın odağında bazı dini yorumlarda kız çocuklarının küçük yaşlardan itibaren başörtüsü takmasının gerekli görülebileceğine dair ifadeler yer alıyor. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklara ilişkin değerlendirmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. FPÖ Viyana Başkanı Dominik Nep, çocukların özgürlüğünün korunması gerektiğini savunarak kamu okullarında başörtüsü yasağının genişletilmesini istedi. Schengen vizelerine onay veriliyor. Avusturya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında son dönemde olumlu gelişmeler yaşandığını açıkladı. Paylaşılan verilere göre başvuruların büyük bölümü onaylanırken red oranlarının da düşük seviyelerde kaldığı belirtildi. Yetkililer özellikle eksiksiz belge sunan ve daha önce vize kurallarına uygun hareket eden başvuru sahiplerinin uzun süreli ve çok girişli vize alma şansının arttığını ifade etti. Türkiye'nin maçları Avusturya televizyonunda yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken Avusturya'daki Türk futbol severleri sevindiren bir gelişme yaşandı. Magenta Telekom, Magenta TV üzerinden Türkiye milli takımının Dünya Kupası'nda oynayacağı maçları Türkçe ses seçeneğiyle yayınlayacağını duyurdu. İşsizlik artmaya devam ediyor. Avusturya'da işsizlik sayılarında artış devam ediyor. Açıklanan verilere göre 2026'nın Mayıs ayı sonunda toplamda 378.278 kişi işsiz olarak kayıtlıydı. Bu rakamla birlikte işsizlik oranı %7,1'e yükseldi. Alışveriş arabasını sokağa bırakan kadına ceza. Avusturya'da bir kişi market alışveriş arabasını kullanım sonrası kamuya ait bir alana bıraktığı gerekçesiyle 140 euro para cezasına çarptırıldı. Yetkililer alışveriş arabalarının marketlere ait olduğunu ve izinsiz şekilde sokak, park veya kamu alanlarında bırakılmasının çevre kirliliğine neden olduğunu belirtti. Nüfus artışı sürüyor. Avusturya'nın nüfusu 1950 yılında 6,9 milyon seviyesindeyken 2025 itibarıyla 9,2 milyona ulaştı. İlk yıllarda nüfus artışında doğum oranları önemli rol oynarken son dönemde göç en belirleyici unsur haline geldi. Uzmanlar ölüm sayılarının doğumları aşması nedeniyle ülkenin gelecekteki nüfus gelişiminin büyük ölçüde göçe bağlı olacağını belirtiyor. Özellikle son 20 yılda AB içi hareketlilik ve savaş kaynaklı göç dalgaları Avusturya'nın demografik yapısında önemli değişikliklere yol açtı. Genç kadın Türk adamı sırtından bıçakladı. Viyana'nın 23. bölgesinde meydana gelen olayda 17 yaşındaki Rus uyruklu genç bir kadın 33 yaşındaki Türk kökenli adamı bıçakladı. Sırtından bıçaklanan ve akciğerinden ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaralının sağlık durumunun şu anda stabil olduğu açıklandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 17 yaşındaki genç kız gözaltına alınırken olayın nedeni ve taraflar arasındaki ilişkinin netleştirilmesi için soruşturma başlatıldı. Belediye hizmetlerine zam geliyor. Viyana'da su, kanalizasyon ve çöp ücretlerine 2027 yılında yeni bir zam yapılması bekleniyor. Belediye hizmetlerinde uygulanacak artışın nedeni olarak enflasyon ve yükselen işletme maliyetleri gösteriliyor. Bu hizmetlere en son Ocak 2025'te zam yapılmıştı. Yetkililerin açıkladığı verilere göre 2025 başından 2026 yılına kadar enflasyonun %4,4 seviyesine ulaşması nedeniyle ücretlerin yeniden artırılması gündeme geldi. Zam oranları henüz netleşmezken yeni tarifelerin 2027 yılı başında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Muhalefet partileri karara tepki gösterirken belediye ise artan maliyetlerin bu adımı gerekli kıldığını savunuyor. Viyana'da güneşli bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 17 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 26 derece olacağı tahmin ediliyor. Avusturya hazırlık maçında kazandı. Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Avusturya, Viyana'da oynanan hazırlık maçında Tunus'u 1-0 mağlup etti. Bizim çocuklar farklı kazandı. Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A yıldızlı milli takımımız İstanbul'da oynanan hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.
şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber. Sıla Esnedisi. Viyana FM.

0: Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.10 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecek. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında. Sizlerle birlikteyiz. Tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan hemen sonra günün ilk çalışmasını gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ederek programın startını vermek istiyorum. Emre Fel bizlerle birlikte olacak. Yardım et Allah'ım diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışmayla programın startını verdik ve zannediyorum bir şeyler de yakında bizim için start verecek. Abi ufaktan bir hastalık sinyali seziyorum ama dur bakalım hayırlısı. Hayır, işin kötü tarafı bir de ses her şeyimiz. Efendim, hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Aynı hatayı tekrar yapmak her zaman dikkatsizlik göstergesi midir? Neden? Aynı hatayı tekrar yapmak her zaman dikkatsizlik göstergesi midir? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Artı 43 660 130 19 79, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Instagram'da beni Melih Sirit Instagram hesabını ve Viyana FM Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Bir de artık program içerisinde kullandığımız Viyana FM jingle'larından iki tanesi tüm sosyal mecralarda sizlerin de müzik olarak kullanabileceğiniz şekilde hazırlandı. Viyana FM yazarak dilediğiniz bir tanesini storylerinizde kullanırsanız sevinirim. Bir de beni ve Viyana FM etiketlerseniz daha da çok sevinirim. Efendim, bazı mesajlar, bazı cevaplar program öncesinde gelmeye başladı her zaman olduğu gibi, ama onlara geçmeden önce güzel bir eserle daha devam edelim istiyorum. Ferhat Göçer bizlerle birlikte olacak. Yılan diyelim ardından, buralardayız. Haydi bakalım.

Ferhat Göçer kulaklarımızdaydı. Açıkçası ben bu eserle ilgili ilk dinlediğimde ilk izlenimim şu oldu. Bence Ferhat Göçer'den dinlediğimiz diğer çalışmalardan bir tık farklı bir çalışma olmuş. Ve bir ufak sanki yapay zeka desteği de sezdim. Varsa da buna şaşırmam çünkü artık yapay zeka hayatımızın neredeyse her yerinde. Başarılı bir çalışmaydı, umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ve hemen şöyle devam edelim. Sevgili Tuğba Hanım bizlere ulaştı.

Güzel bir program olması dileğiyle. Hoş geldin Melih demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sorumuza cevap olarak da, hayır, bu durum tekrar eden eyleme göre değişir. Bu da kişinin ruhsal durumu, karakter yapısı vesaire gibi birçok nedenlere bağlıdır demiş. Değil mi? Yani her hata tekrar ettiğinde buna dikkatsizlik diyemeyiz. Bazıları da bunu huy edinmiştir, bilinçli olarak yapar abi. Burada sıkıntı şöyle başlıyor. Eğer birinin bu hataları bilinçli olarak yaptığının farkına varıp ondan uzaklaşmıyorsan, çünkü bir uyarırsın, iki uyarırsın, üçüncüye baktın hatasını anlamıyor. Hani o halinde memnun. Buna rağmen sen uzaklaşmıyorsan, hani bana bir zararı yok düşüncesiyle, aslında bir yerlerde seninle ilgili de eksik bir şeyler var demektir bana soracak olursanız. Çünkü duruş önemli abi. Yani her konuda yanlış gördüğün yerde dur diyemiyorsan da en azından oradan uzaklaşmayı bileceksin. Kimse sana dönüp de aklı selim olan kimse, ya ben bunu yapıyorsam bunun sana ne zararı var, benden niye uzaklaştın demez. Derse de cevabını alır. Tabii bu benim şahsi düşüncem. Ben böyle düşünüyorum ama hayatın içinde durumlar pek de öyle olmayabiliyor. Bazen ya işte şöyledir yapar, böyledir yapar, yapıyor ama içi temiz diyoruz. İşte olmadık insanlar, olmadık şanslar verebiliyoruz. Keşkeler de buradan doğuyor. Bazı şeyleri de yaşaya yaşaya öğrenmek gerekiyor. Adına da tecrübe deniyor. Aslında hayat öyle dilde söylendiği kadar kolay değil. Efendim, Gülden ve Ceren Sagu bizlerle birlikte olacak. Yemin olsun diyelim ardından. Günün ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

güzel bir çalışma kulaklarımızdaydı. Son dönemin en güçlü seslerinden bir tanesi Ceren Sagu'ya kulak verdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Efendim sıra geldi. Gecenin ilk şiirine hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola, ben muhtemelen bu hafta içindeki birkaç programa kadar hastalanıp sesi kısmış olurum. O yüzden ses hala bir tık yerindeyken şöyle bir şiir seslendirelim. Haydi bakalım, güzel bir şiir ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

Vuslat yakın sevdiğim. Hissediyorum. Mutlu olacağız. Mutlu olacağız atım gibi biliyorum. Vuslat yakın sevgilim. Hissediyorum. Lakin yoksun işte. Duramam bu şehirde. Ben gidiyorum. Gidiyorum sesimde saklı tonlu acıyla. Gidiyorum yüreğimdeki sancıyla. Beni sevdiğinin inancıyla bu şehirden gidiyorum. Giderken emanet ediyorum seni yıldızlara. Yüzünü gökyüzüne sakla. Giderken emanet ediyorum seni aya. Her karanlığın çıksın aydınlığa. Çıksın aydınlığa.

Evet, devam edelim. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela bizlere kulak veriyor. Selam, hoş geldin gönüldaşım. Kolay gelsin. Sesindeyim huzurlu. Nazarsız su gibi akan yayınlar dilerim. Soruna cevabım, karşındaki insanın seni neyin kıracağını bildiği halde onu yapıyor oluşunun adı hata değil, yanlış hiç değildir. Düpedüz gözden çıkarmaktır sevgiyle, demiş. Ya o kadar doğru, o kadar güzel söylemiş ki. Abi yani o kadar zaman geçmiş. Sen beni bir şekilde tanırsın ya. Neyin beni kıracağını, neyin üzeceğini vesaire bilirsin. Ona göre hareket etmiyorsan sen beni gözden çıkarmışsın demektir. Ya da bütün hayatım boyunca ben yanılmışım. Hani benim sana verdiğim kıymeti sen bana hiç vermemişsin. Bu çok acı bir şey, değil mi? Ama bir gerçek. Bence dost acı söyler lafı da buradan geliyor. Yani bir insan bir insanın gerçekten dostuysa abi, doğru bir şey yaptıysa mutlu olmasını, tebrik etmesini bilir, ama bir yanlışı varsa da onu en doğru şekilde, eksiksiz şekilde kırılır mı vesaire diye düşünmeden olduğu gibi anlatabilen insandır dost. Çünkü bilir ki dost dosta kırılmaz. Şayet kırılıyorsa bir yerde bir yanlışlık var demektir. En azından benim görüşüm bu şekilde. Efendim, sevgili meslektaşım, arkadaşım Tuğçe de bizlere ulaştı. Bu durum dikkatsizlikten çok farkındalık ile davranış arasındaki kopukluktur. Kişi çoğu zaman hata olduğunu bilir, ancak bunu değiştirecek gücü kendinde bulamadığı için alışkanlık haline getirip tekrar tekrar aynı hataya düşebilir. İyi yayınlar kıymetli Melih, demiş. Eyvallah, teşekkür ederim, hoş geldin, sefalar getirdin. Bütün güzel çalışmalar sana da armağanımız olsun. Yalnız burası çok tehlikeli ya. Alışkanlık haline getirmek, hatayı alışkanlık haline getirmek. Sonrasında şey oluyor çünkü. Ya kendi kendine onu yapmana bir gerekçe buluyorsun, onun ardına sanıyorsun. Ya ben bunu yapıyorum da işte beni bu zamana kadar anlayan yoktu falan filan. O an var işte, var ki bunu paylaşabiliyorsun. Diyorsun ki beni bu zamana kadar anlayan yoktu. O an var ve yanlış yaptığını söylüyor. O zaman bir şeyleri düzeltmeye çabala. Hala düzeltmeye çabalamıyorsan demek ki şu şu şu sebepten dolayı insan zaman zaman alışkanlık haline getiriyor dediğinde işin bahanesi abi. Bunu da kabul etmek lazım. Şayet böyle bir durum varsa. Efendim, sırada Kubilay Karça var. Yalan gülüşlerin diyelim, ardından Maral bizlerle birlikte olacak. Aşkın marşı diyelim, iki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, Maral bizlerle birlikteydi. Aşkın Marşı dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Vahidin Bey bizlere ulaşmış. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Mikrofonun kralı, hoş geldin. Sefalar getirdin. Sıradaki çalışma sana ve tüm dinleyenlere armağanım olsun. Evlatlarla birlikte bu akşam seninleyiz. Uzun bir aradan sonra ilk kez onlarla dinliyorum. Onları çok sevdiğimi bir kez de sizlerin huzurunda duyurmak istiyorum. Eyvallah, teşekkür ederim. Ne mutlu bize. Sorunun cevabına gelecek olursak, aynı hatayı tekrar yapmak her zaman dikkatsizlik değil ama her zaman

olarak yapılıyorsa bir şey hata değildir, artık tercihtir. Kendi cevabına söylediklerimize istinaden ve Vahidin Bey'e katılıyorum. Yani hatalar gözün görmediği hale gelip tercihler haline dönüştüyse durum gerçekten vahim, vay halimize. Ben böyle bir şey yaşamaktan korkarım ama bunun önüne geçmek her zaman söylediğim gibi bizim elimizde. Hayatta dur diyebileceğimiz şeyler de var, dur diyemeyeceklerimiz de var. Diyemeyeceklerimizin sayısı zaten fazla. O yüzden dur diyebileceğimiz yerde dememiz gerektiğini düşünen taraftayım. Yoksa onun da birçok bahanesi olabilir. Tabii demedim ama şu yüzden demedim, bu yüzden demedim, şöyle oldu da söyleyemedim falan bahanesi olur. Her şeyin bir bahanesi var. Mesela o tabuları yıkmak. Melek Mosso bizlerle birlikte olacak. Yaşamak dedikleri diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Melek Mosso kulaklarımızdaydı. Birçok esinin yakıştığı... Ender bir isim kendisi ve farklı bir tarza, farklı bir sese de sahip bana soracak olursanız. Hani gündelik hayatımda çok dinlemiyorum ama programlar sırasında keyifle yer verdiğim isimlerden biri. Peki sorunun bendeki cevabına gelecek olursak şöyle ki, hataları tekrar yapmak belli bir yere kadar dikkatsizlik olabilir. Hani Allah'ın hakkı üçtür derler ya. Bir söylersin, iki söylersin, üç söylersin. E buna rağmen dikkate alınmıyorsa... Aynı şeyler yapılmaya, yaşanmaya devam ediyorsa... Senin önlem alman gerekiyordur bir yerde... Görmek istemediğin bir yanlış vardır. Ve bu durumda gereken önlemi almazsan da bir tek sen kaybedersin. Bu durum her zaman dikkatsizlik değil çünkü bizim hayatımız dikkat üzerine kurulu abi. Yani biz dikkat refleksi doğuştan açık varlıklarız. Çocukluktan örnek verecek olursam, herhangi bir şekilde kafanı gözünü yarıyorsun. O sana bir ders oluyor. Bir daha oraya yanaşmıyorsun mesela. Yani daha çocukken bunun bilincindesin abi. Onun yanlış olduğunun, sana zarar vereceğinin. Büyüdüğünde de bir şeylerin karşı tarafa da zarar verebileceğinin bilincinde olmalısın. Hani aksine kimseyi inandıramazsın kolay kolay. Tabii ben böyle söyleyince birçok dinleyenim ya da hayatın içindeki birçok insan, hayatımdaki birçok insan diyor ki ya... Uç noktalarda yaşıyorsun, işte insan aydınlanma yaşayabilir, şöyle olabilir, böyle olabilir ama... O aydınlanmayı beklerken bizim hayatımızda bir şeyler bizi karanlığa sürüklüyorsa... Abi bir yerde de dur demeyi bilmek lazım. Ya kişi aydınlandığında gelsin beni yine bulsun. Orası ayrı. Ama beklemek her zaman çözüm değil. Efendim Mustafa Yılmaz ve Arven Kaya bizlerle birlikte olacak. Sevda dediğin böyle bir şey mi diyelim ardından. Bu saatin son çalışmasıyla buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, çok güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Ben ilk kez dinledim. Program öncesinde listeyi alırken. Ve bence şarkının ayrı bir sıcaklığı var. Hemen şöyle devam etmek istiyorum. Sevgili Ahmet amcamız bizlere ulaşmış. Selam evlatı yayınlar. Çalışma sana ve dinleyen herkese gelsin demiş. Sıradaki çalışmayı bizlere armağan etmiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Bugün erkenci geçtiğimiz program sonu yakalamıştı. Sağlık olsun, onun keyfi yerinde olsun. Gerisi çok da önemli değil. Soruya cevap olarak demiş ki, bence dikkatsizlik bu işin kılıfıdır. Bir şeyi her seferinde birinin dikkatsizliğine verirsen onu aslında gizliden gizliye o hatayı tekrar etmeye sen sürüklersin demiş. Değil mi, bu olabiliyor. Yani birini ne kadar alttan alırsan, görmezden gelirsen, şayet düşünce gücü zayıfsa, ya ben o kadar yanlış yaptım, o kadar şeye rağmen beni alttan aldı, sağ olsun diye düşünüp bir şeyleri değiştirmek yerine, ya bu beni zaten alttan alıyor, ne yaparsam yapayım görmezden geliyor deyip aynı hatayı iki misli olarak devam ettirebiliyor. Aslında burada da her şey bizim elimizde henüz. Hatanın neresinden dönersen kârdır deriz ya. Bir şeyleri hala ayıkamıyorsan, şayet o senin onu neden alttan aldığını düşünüp ona göre hareket edemiyorsa, sen neden bir şeyleri değiştiremediğine dair bir şeyler düşünüp bir yol bulup gerektiği yerde kendini uzaklaştıracaksın. Yani aslında her cevaptan aşağı yukarı şunu anlıyorum. İşin sonunda olay tamamen bireyin kendisinde bitiyor. Efendim, sırada Nazan Öncel var. Ölümsüz çalışmalarından bir tanesi. Erkekler de yanar diyelim. Bu güzel eser zannediyorum 30 yıl kadar olmuş. Şarkı benle yaşıt ama hala keyifle dinliyoruz. Bu güzel eser ardından reklamlar, onun da ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Aşkı meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına. Sessiz kalacaksın. Gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğinde bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkım meçhul. Her zaman,
2: her zaman,
1: her zaman en iyi,
0: en iyi,
1: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bu güzel eserle birlikte programın ikinci ve son saatini, startını vermiş bulunmaktayız. Zaman sizlerle birlikteyken çok ama çok hızlı geçiyor. Hemen şöyle gelen mesajlarımdan bir tanesine daha dönmek istiyorum. Sevgili Emine ablam bizlere ulaştı. Hayırlı akşamlar, Melih, iyi yayınlar dilerim dedi. Vallahi teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin ablam. Bütün güzel çalışmalar sana darmanımız olsun. Kendisine ve Erdatlı ailesine saygı, sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Soruyu son kez sizlerle paylaşmak istiyorum. Aynı hatayı tekrar yapmak her zaman dikkatsizlik göstergesi midir? Neden diye sorduk. Efendim, Özge Fışkın ve Teoman bizlerle birlikte olacak. Kaybedenlerin en güzeli diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Ali Bey, Gansendorf'tan bizlere kulak veriyor. Kendisini ilk kez programımda görüyorum. Umarım bundan böyle hem radyonun hem programın daimi dinleyicilerinden bir tanesi olur. İyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Kendisine ve

Profilizen GmbH çalışanlarına selamlarımızı göndermiş olalım. Sıradaki güzel çalışmayla birlikte

güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Şimdi bir mesajımız var ve zannediyorum İzmir'den geliyor. Ama sanki dinleyicimiz bir şeyleri karıştırıyor. Öncelikle selamlarımızı göndermiş olalım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Biz bir dijital radyoyuz. Kendisi de bir cezaevi mesajı göndermiş. Cezaevinde bulunan bir yakını için bir şarkı istiyor. Ben başta bu mesajın yanlışlıkla geldiğini, bir şeylerin karıştırıldığını düşünmüştüm ama zannediyorum dinleyicimiz doğrudan bizleri dinliyor. Ama beni hala birileriyle karıştırıyor. O konuya bir açıklık getirmek isterim. Şimdi demiş ki, mesajını okuyacağım. Ama öncesinde şunu söylemek isterim. Bizler dijital bir radyo olduğumuz için maalesef ki kader mahkumlarına sesimizi duyurmak gibi bir şansımız yok. Ben yine de mesajımı okuyacağım dediğim gibi. Kendisi bana Murat diyor. Dolayısıyla ben de baştan beri acaba mı, yanlış mı gönderiliyor diye düşünüyorum ama zannedersem değil. Benim ismim Melih. Memnun oldum. Kendisinin ismini bilmiyorum ama memnun oldum demiş ki. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şakran bir nolu cezaevinde yatan Hakan Yavaş'a Özgür Kaplan'dan Belalım çalışmasını armağan ediyorum. Canım sevgilim, seni çok seviyorum. İyi geceler. Eyvallah, teşekkür ederiz. Umarım en kısa sürede kavuşursunuz. Umarım bir şekilde

sesinizi duyururuz. Efendim önce Tuğçe Türker gelsin. Düştüysek kalkarız diyelim, ardından dinleyenimizin isteğini yerine getirelim. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir eser bizlerle birlikteydi. Bu güzel eserle birlikte sıra geldi gecenin, günün son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse onu da sizlerle buluşturmuş olacağız. Dolayısıyla sürçülisan ettiysek, edersek, aşk ola İzmir'den bizleri dinlediğine inandığımız dinleyicimizin isteğini de yerine getirmiş olduk. Umarım bir yanlışlık yoktur. Umarım sahiden bizleri dinliyordur. Ve umarım mesajların neden yanlış olduğunu düşündüğümü, neden okumadığımı anlatabilmişimdir. Bir kez daha selamlarımızı göndermiş olalım. Haydi bakalım, güzel bir şiir ardından yolumuza, yolculuğumuza, gecenin sonuna doğru devam ediyoruz.

arada bu güzel şiiri gönüldaşım, yol arkadaşım sevgili Ela'ya armağan etmek istiyorum. Gecenin son şiirine talip olduğunu programın başında söylemişti. Az daha altını çizmeyi unutuyordum. Haydi bakalım.

yorgunum, yoruldum ben. Derdim, derdim çoktur görünenden. Yorgunum, yoruldum ben. Yıkılırım bir gün gidersen. Yorgunum, yoruldum ben. Tut ellerimden. Tut ki ayakta kalsın bu beden. Tut ki olsun yaşamaya bir neden. Yorgunum, yoruldum ben gidenlerden. Yorgunum, yoruldum beni benden edenlerden. Duyulmayan feryatlardan, duyulmayan imdatlardan yoruldum. Yorgunum, tut ellerimden. Tut daha. Kurtar beni bu cehennemden. Kurtar beni bu cehennemden.

Evet, cansever kulaklarımızdaydı. Yepyeni bir çalışma. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Cansever tarzının, türünün en iyilerinden bir tanesi. Ve bence ses rengiyle ülkenin de en iyilerinden bir tanesi. Çünkü farklı bir ses rengi var ve ben farklı işleri gerçekten çok seviyorum. Sıradaki çalışma sevgili Emel, Zinat ve Yusuf için gelecek. Şu anda bizleri dinleyen meslektaşlarımız zannediyorum ki var. Onlara da selamlarımızı göndermiş olalım. Aysel Yakuboğlu ve Aydın Bayrak bizlerle birlikte olacak. Özür dilerim, Aydın Bayram bizlerle birlikte olacak. Baharları, kışları diyelim. Ardından bir güzel eser de sevgili Zuhal ablamız için gelsin. Sürpriz olsun, iki güzel eser ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

0: Yum FM.
1: Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Bu güzel eserle birlikte bu gecede biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22 gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Bir önceki çalışmayı sevgili Zuhal ablamıza armağan ettik. Bizleri dinlediğini beyan etti. Sağ olsun sevgili Aydın Bey de bizleri dinlediğini gösterenlerden. Bu gecenin son çalışmasını da kendisine armağan etmiş olalım. Emrah Karaduman ve Suna bizlerle birlikte olacak. Yastığa sor diyelim. Bizler huzurlarınızdan ayrılalım. Haydi bakalım. Bu arada tam şarkıya giriyordum ki sevgili Tuğba Hanım da gönlüne sağlık Melih demiş. Eyvallah, çok teşekkürler. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. İyi ki vardınız, iyi ki varsınız. Hep var olun.

0: şarkılar sizin için.
1: Vermesin sen.

0: yaşıyor. Her zaman.
1: Her zaman en iyi. En duygusal.
0: Sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile aşkı meçhul sona erdi.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

insanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye biliyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın iklimde büyüyen sevgi. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.